Ağlamak kolay, üzmek kolay. Sakin, sakin, sakin.

0: adını anarsam dilim tutulsun. Resmine bakarsam gözüm kör olsun. Ne çileler çektim bilmiyorsun. Bu şehirden gidiyorum, haberin olsun.
1: Yolda, sporda,
2: evde, yemekte,
1: yürüyüşte, sohbette, otobüste, bisiklette,
2: her zaman,
1: her zaman,
2: her yerde, yerde.
1: Radyo Ülkü. Türkçe müziğin frekansı, Radyo Ülkü 106.5.

Sen var ya sen, öyle vefasızsın ki. Sen var ya, öyle insafsızsın ki. Sen var ya,

ne kadar mutlusun. Şimdi kim bilir? Mazi yaşarken içim irkilir. Gözlerimden damla damla yaş gelir. Sen ellerim oldun. Gülemem artık. Gülemem artık. Gülemem artık.

paylaşmıştık bu dünyayı. Gündüzler senin, geceler benimdi. Mutluluk avucumuzdayken bu ayrılık nedensizdi. Hasret feneri yaktım ardından, sevdamıza ağladım. Benim için hayat, benim için mutluluk, aşktı sevdadın. Geç.

0: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.
1: Ülke

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde,
1: Radyo Ülkü.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
9: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat. Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
10: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
4: Bazen 80'ler.
5: Oturmuşum, oturum.
4: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
6: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de. 90'lar Retro başlıyor.

Bugün Ayşe'nin 97 çıkışlı Uzaktan Geldim albümünde yer alan Aman Be şarkısıyla başladık ve Mustafa Sandal'la devam ediyoruz. Güncel Zalim, hoş geldiniz.

Bir ikinci albümü 1993 yılında yayınlandı ve albümün de aslında en sevilen şarkılarından bir tanesiydi Son Geceler. Şarkı çıktığı yıllarda çok sevildi. Hala da keyifle çalıyoruz ve enteresandır. Şarkının bu zamana kadar bir cover'ına denk gelmedim. Mirkelam'ın ikinci albümüne gideceğiz. 1998 yılında Joker albümünde yer alan harika şarkı Ararım şimdi bizimle.

1996 yılındayız. Nazan Öncel'in Sokak Kızı albümünden Özgür Çiçeği seçtim sizlere ve Teoman'la devam edeceğiz. Tüm kaybolanlar kaybolmuşlara rastlarsa zamanın birinde sözüyle delik geçen şarkısı şimdi.

0: Telefonu kapat.
1: Hadi şimdi, hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, emniyet vekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpcep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım.

0: 180.000 TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170.000 TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
0: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
2: Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit, Akçay, Bodrum ve İzmir güzergahlarında sevdiklerinizle tatilinize ve hayallerinize güvenle ulaşın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 3333. Güney Akdeniz Seyahat. Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
4: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
3: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
5: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
8: Radyo Ülke.

İbrahim Gil ve Extra Large. Retro devam ediyor. İlk olarak hayatımıza 99 yılında girdi. Gündüz Gece albümüyle Sibel Gürsoy'la devam edeceğiz. 20'lik kibar şarkısı seslendirecek. Seni seviyorum.

0: Türkü.
1: Unutulmaz şarkılar, unutulmaz anılar, 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de devam ediyor.
2: Her zaman, her yerde.
0: Radyo Ülkü.

Ege'nin 1995 yılında çıkardığı ilk albümü Senden Uzak. Çok sevdiğimiz şarkılar içerir. Aynı zamanda bir ekolün de başlangıcıdır bence. Retro'ya Fatih Erkoç'la devam edeceğiz. Ellerim bomboş. Birazdan hoşça kal deme zamanı.

Yıldız Tilbe'nin çıkış parçalarından biri Vazgeçtim sonrasında maalesef bugün de retronun sonuna geldik. Serdar Ortaç İstemem Mi şarkısıyla kapatacağız. Bugün de şarkısına yer verdiğimiz Sibel Gürsoy'un back vokalinde de ne kadar başarılı olduğunu belki fark edersiniz şarkıyı dinlerken. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine gitti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 16. kez hitap edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüksek düzeyli hafta olarak bilinen ve liderlerin konuşmalarının yer alacağı Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nun ilk günü olan 22 Eylül'de 4. sırada söz alması bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli hızlı treni için seri üretim sürecinin başladığını belirterek 2027'de 7, 2028'de de 7 olmak üzere 2 yılda toplam 14 milli elektrikli hızlı tren seti üretmeyi hedefliyoruz ifadesini kullandı. İstanbul'da yürütülen fon soruşturmasında MASAK'tan yeni inceleme talep edildi. İncelemenin 4 fon yöneticisinin 1. derece yakınlarını da kapsadığı öğrenildi. Fon soruşturması kapsamında fon yöneticilerinin İsviçre'deki hesaplara yüksek miktarlarda para gönderdiği belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuri suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 23 şirkete kayyum atandı. ABD Başkanı Donald Trump, ülke basınına yaptığı açıklamada İran konusunda şu anda karar verme aşamasında olduğunu söyledi. Çok da uzak olmayan bir gelecekte çok büyük şeyler yaşanacağını aktaran Trump, İran'la bir anlaşma yapıp yapmama ya da İran'ı ortadan kaldırma seçeneklerini değerlendiriyorum. Masadaki seçenekler İran'ı tamamen yok etmek, ekonomik olarak çürümeye bırakmak ya da bir anlaşma yapmak. Uslu dursalar iyi olur ifadelerini kullandı.
1: Spor.
0: Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 10 yaparken Eyüpspor ise 3 puanda kaldı. Süper Lig'in 6. haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler kendi sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 3-2'lik skorla yendi. Süper Lig'in 6. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u konuk eden Göztepe sahadan 2-2 berabere ayrılıp milli araya galibiyet alamadan girdi. Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor FK evinde Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.865 lira 71 kuruş, Amerikan doları 48 lira 76 kuruş, euro 56 lira 3 kuruş, sterlin 65 lira 35 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 103 dolar 19 sent, bir bitcoin 80.860 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.284 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, İstanbul, Kocaeli, Burdur, Konya, Adana, Osmaniye, Bolu, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyrediliyor. Tahmin ediliyor.
2: Haber.
3: Bugün 21 Eylül Pazartesi. Mersin haberlerini sunuyoruz. Meyve sebze sektörüne yönelik fahiş fiyat operasyonunda gözaltına alınan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefar Çakır'la Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ferhat Gürüz'ün de aralarında olduğu 41 kişi tutuklandı. Mersin konut sektörü Ağustos ayında yavaşlasa da 4090 adet satışla Türkiye genelinde 5. sırada yer aldı. Yabancıya konut satışında ise Mersin hız kesse de 143 adetle Türkiye genelinde 3. oldu. Mersin'de konut alan yabancı ülke vatandaşlarında ilk 3 sırada Rusya Federasyonu, Ukrayna ile Almanya vatandaşları yer aldı. MHP Mersin İl Başkanlığı'nın 15. olağan kongresinde tek listeyle yapılan seçimler sonucu 2 yıl önce göreve gelen Ömer Gürsoy yeniden seçildi. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edildi. Karara tepki veren Tuncer, somut gerekçelerin kendisine açıklanmadığını ve savunma hakkını kullanmasına izin verilmediğini söyledi. Mersin'in Tarsus ilçesi merkezli gerçekleştirilen 7 milyar 640 milyon 332 bin TL'lik işleme sahip yasa dışı bahis çetesi operasyonunda gözaltına alınan 49 şüpheliden 30'u tutuklandı. Öte yandan 27 yasa dışı bahis sitesi mahkeme kararıyla erişime engellendiği bildirildi. Mersin'de sentetik eczan imalatı yapıldığı belirlenen plastik ambalaj deposuna düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ilçeye bağlı Güzeloluk Caddesi'nde meydana geldi. Mersin'de jandarma ekiplerinin Mut ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik düzenlediği operasyonda 27 kök kenevir bitkisi, 893 gram bonsai ve 487 gram kubar esrar ele geçirildi. Bir kişi tutuklandı. Birlikte EMO platformu sözcüsü Seyfettin Atar, Mersin'deki asansörlerin güvenliği konusunda uyarılarda bulunarak kırmızı etiketli asansörlerin kullanılmaması gerektiğini söyleyerek belediyelerden ilçe bazında asansör denetim sonuçlarının kamuoyuna açıklanmasını istedi. Mersin'de lojistik faaliyetlerinde bulunan sürücülerin araçlarından hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli polis ekiplerince yakalandı. 5 farklı araçtan hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tarsus Pozantı otoyolunda kamyonla tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada sebze yüklü kamyon sürücüsü Hacı Mehmet Dam hayatını kaybetti. Akdeniz'de av yasağının sona ermesinin ardından Mersin'de balıkçıların ağlarına takılan çeşitli balıklar tezgahlardaki yerini aldı. Yeni sezonla birlikte bazı balıkların fiyatlarında %50-60'a varan düşüş yaşandı. Mersin Alzheimer Derneği ve Türkiye Alzheimer Derneği Mersin Şubesi Başkanı Profesör Doktor Aynur Özge yaptığı açıklamada Alzheimer hastalığında erken tanı ve toplumsal farkındalığın önemine dikkat çekti. Mersin'in Akdeniz ilçesinde Emek Mahallesi'ne kazandırılacak 3 katlı taziye ve kültür evinin temeli törenle atıldı. Merkezin 6 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Mersin'de ormanların yangınlardan korunması amacıyla yol kenarlarında temizlik ve biyokütle azaltma çalışmalarına yönelik eğitim gerçekleştirildi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde çocuk ve gençlerin eğitim, kültür ve sosyal faaliyetlerle buluşmasına katkı sunması amacıyla hazırlanan okuma salonu ve sosyal yaşam alanı projesi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Mersin'in Mut ilçesinde orman köylülerinin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla 475 hektar alanda 62 bin adet zeytin fidanı toprakla buluşturuldu. Mersin'in Mut ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 5 küçük baş hayvan telef oldu. Yangın ilçeye bağlı Kelceköy mahallesinde meydana geldi.
1: Hava durumu.
3: Doğu Karadeniz ile Doğu Akdeniz'in doğusu yağışlı olurken ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 24, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 13 kilometre hızla esecek.
2: Ya çocuk uyutuyoruz. Biraz sessiz olun, gidin başka yerde
4: eğlenin.
2: Çocuk uyutuyoruz.
5: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13
7: Reklam. Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
8: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
7: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
8: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
7: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
8: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
9: Miroğlu Peynir Dünyası. Sofranızın doğal lezzetleri burada.
8: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
9: Ergül.
10: Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
9: Her nesil.
8: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
9: Ergül. Her nesil.
11: Ayakkabılarım eskidi, MX'im de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
13: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
14: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
15: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
16: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
17: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
16: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
18: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Çetinkaya'da ikinci ürün avantajı başladı. Seçili salça ve konserve ürünleri, sıvı ve katı yağlar, içecekler, kahvaltılık ürünler, çay ve kahveler, soslar, dondurulmuş ürünler ve kağıt ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. Fırsatlar bununla da bitmiyor. Çamaşır ve bulaşık deterjanları, yüzey temizleyicileri, sabun çeşitleri, hijyen ve kişisel bakım ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya. Fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
3: Radyo Ülke.
1: Radyo Ülke 24 saat.

Herkese merhabalar. Güzel bir hafta başı karşıladığınızı düşünüyorum. Biliyorum bugün biraz yoğun ve yorucu. Ama biliyorsunuz en güzel şarkılar var programda da. Keyfinizi yerine getireceğiz diye düşünüyorum. Gülgüne Gül'le bugün de başlıyor.

0: Gülle, Gülgüne Gülle.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
8: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
9: Denize çek gönder. Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
10: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi

0: Dünyanın en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur Derin Dondurucular ve Buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
1: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
4: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
3: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgüşe ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
5: Çetinkaya'da Eylül fırsatları devam ediyor. Gıdadan içeceğe, temizlikten kişisel bakıma kadar birçok seçili üründe ikinci ürün %50 indirimli. Üstelik makarna sevenlere özel fırsat. Makarnalarda 5 al 4 öde. Sepetinizi doldurun, bütçenizi koruyun. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
8: Radyo

size günümüzde de devam eden düğün geleneklerini anlatayım istiyorum. Nasıl ortaya çıktılar acaba merak ediyorsanız en doğru yerdesiniz. İki kişinin hani evlilik bağıyla bir araya gelme geleneği aslında insanlık tarihi kadar eski bir olay. Evlenirsiniz, işte ne bileyim bir organizasyon düzenlersiniz ve sonsuza kadar mutlu yaşarsınız, değil mi? Peki bu düğün pastası, işte nedimeler, buket atmalar, beyaz gelinlik gelenekleri acaba dünyada nasıl oluşmuş? Bazı düğün gelenekleri aslında batıl inançlarla yakından ilgiliyken diğerleri de şaşırtıcı derecede derin tarihsel köklere sahip. Her şeye rağmen düğünler ve düğün gelenekleri binlerce yıl önce olduğu gibi günümüzde de biliyorsunuz hala popüler. Ve ben de bugün sizin için hepsini anlatacağım. Tabii ki aralarda güzel şarkılar da dinleteceğim ama yükseltin bakalım radyolarınızın sesini.

0: Gülgüne Gül'le de bugün günümüzde de devam eden düğün geleneklerini anlatacağımı söylemiştim. Şimdi evlenen çiftin ellerini birbirlerine bağlamak aslında Kelt geleneğinden geliyor, biliyor muydunuz? Düğümü bağlamak ifadesi el açma töreni olarak da bilinen bir ortaçağ düğün geleneğine kadar uzanıyor. Bu düğün geleneğinde çiftlerin ellerine düğümler atılıyor ve evlilik bağıyla birbirlerine bağlandıkları ifade ediliyor. Eski bir az önce de söylediğim gibi Kelt uygulamasıdır bu. Bu bağlama geleneği genellikle çift için unutulmaz bir hatıra yaratmayı amaçlar. Düğün gelenekleri arasında bulunan bu ritüel günümüzde de aslında bazı toplumlarda hala uygulanıyor ve genellikle de açık havada yapılıyor. Eski Mısırlıların alyansları sonsuzluğun sembolü olarak gördüğünü biliyor musunuz peki? Ve bu yüzden de aslında kalbe en yakın olduğunu düşündükleri parmağa takıyorlar. Bunu da anlatacağım size şarkıların hemen sonrasında.
1: Hatalarınla, pişmanlıklarınla gel, düzeltiriz hepsini.

Gülgüne Gül'le de bugün günümüzde de devam eden düğün geleneklerini konuşuyoruz. Şimdi eski Mısırlılar alyansları sonsuzluğun sembolü olarak görmüşler ve kalbe de en yakın olduğunu düşündükleri parmaklarına takmışlar. Alyans takma geleneğine şöyle bir bakacak olursak eski Mısırlılara kadar uzandığını görüyoruz zaten kaynaklarda. Mısırlılar bir dairenin sonsuzluğun sembolü olduğuna inanıyorlar. Taktıkları yüzüklerde örgülü kamışlardan yapılmış ve doğrudan kalbe giden bir damar olduğunu düşündükleri sol yüzük parmağına takmışlar. Eski Romalılar gelin parası ya da değerli bir nesne vermek yerine yüzük kullanmaya başlayınca yüzükler evlilik törenlerinin bir parçası olmaya da devam etmiş. Yüzyıllar sonra elmaslar ilk olarak nişan yüzüklerinde kullanılmaya başlanıyor. Tarihte İlk elmas nişan yüzüğünü de 1477'de Avusturya Arşidükü nişanlısına takıyor. Uzat.

0: Gülgünle, Gülgüne Gülle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine gitti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 16. kez hitap edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüksek düzeyli hafta olarak bilinen ve liderlerin konuşmalarının yer alacağı Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nun ilk günü olan 22 Eylül'de 4. sırada söz alması bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli hızlı treni için seri üretim sürecinin başladığını belirterek 2027'de 7, 2028'de de 7 olmak üzere 2 yılda toplam 14 milli elektrikli hızlı tren seti üretmeyi hedefliyoruz ifadesini kullandı. İstanbul'da yürütülen fon soruşturmasında MASAK'tan yeni inceleme talep edildi. İncelemenin 4 fon yöneticisinin 1. derece yakınlarını da kapsadığı öğrenildi. Fon soruşturması kapsamında fon yöneticilerinin İsviçre'deki hesaplara yüksek miktarlarda para gönderdiği belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuri suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 23 şirkete kayyum atandı. ABD Başkanı Donald Trump, ülke basınına yaptığı açıklamada İran konusunda şu anda karar verme aşamasında olduğunu söyledi. Çok da uzak olmayan bir gelecekte çok büyük şeyler yaşanacağını aktaran Trump, İran'la bir anlaşma yapıp yapmama ya da İran'ı ortadan kaldırma seçeneklerini değerlendiriyorum. Masadaki seçenekler İran'ı tamamen yok etmek, ekonomik olarak çürümeye bırakmak ya da bir anlaşma yapmak. Usu dursalar iyi olur ifadelerini kullandı.
3: Spor.
2: Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 10 yaparken Eyüpspor ise 3 puanda kaldı. Süper Lig'in 6. haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler kendi sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 3-2'lik skorla yendi. Süper Lig'in 6. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u konuk eden Göztepe sahadan 2-2 berabere ayrılıp milli araya galibiyet alamadan girdi. Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor FK evinde Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.865 lira 71 kuruş, Amerikan doları 48 lira 76 kuruş, euro 56 lira 3 kuruş, sterlin 65 lira 35 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 103 dolar 19 sent, bir bitcoin 80.860 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.284 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, İstanbul, Kocaeli, Burdur, Konya, Adana, Osmaniye, Bolu, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyrediyor. Edeceği tahmin ediliyor.
1: Haber
4: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
9: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
10: 3 ay ödemesiz. 3 ay ödemesiz.
11: Ergül. 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına vade farksız 9 taksit Ergül'de. Üstelik eskiyi getir yeniyi götür kampanyasıyla birlikte. Acele edin, siz de yenilenin.
12: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
13: Ergül, her nesil. Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
14: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
13: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
14: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
13: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
14: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
15: Miroğlu Peynir Dünyası. Sofranızın doğal lezzetleri burada.
14: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
16: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
17: Arkadaş Kundura.
18: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
17: Arkadaş Kundura.
19: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
17: Arkadaş Kundura.
20: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
21: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
22: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
21: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
23: Çetinkaya'da fırsatlar yine peş peşe. Bebek mamaları, çocuk bezleri, bebek bakım ürünleri ve bebek kreşlerinde %30 indirim sizi bekliyor. Üstelik seçili konserve ürünleri, şekerleme ve sakız çeşitleri, bitki çayları, evcil hayvan bakım ürünleri, kişisel bakım ürünleri, mutfak ve ev bakım malzemeleriyle kozmetik ürünlerinde bir alana bir bedava. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok.
24: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
25: Reklamlar sona erdi.
26: Radyo Ülke.
27: En iyi müzik, en iyi program.

Gülgüne Gül'le de bugün eski düğün geleneklerinin nasıl ortaya çıktığını anlatıyorum size. Düğün pastasının kökeninden de bahsetmek isterim müsaadenizle. Antik Roma'ya kadar giden bir tarihe sahip. Eski Romalılar düğünün sonunda iyi şans ve doğurganlık getirmesi için gelinin kafasında çörek benzeri bir buğday veya arpa keki ufalıyorlar. Yeni evliler karı koca olarak birlikte birkaç kırıntı yiyorlar ve bu evli bir çift olarak ilk birleşik eylemlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bir de duvaktan bahsedeyim size. Geçmişte gelinin yüz hatlarını saklamak için kullanmış insanlar. Günümüzde de yaygın olarak düğün gelenekleri arasında bulunur gelin duvakları, değil mi? Kökenlerine baktığımızda Antik Roma'ya kadar uzandığını görüyoruz. Eski zamanlarda gelinler mutluluğunu kaçırmak isteyen kötü ruhlardan kendilerini saklamak için koridorlarda yürürken duvak takmaya başlamışlar. İşte bu nedenle kadınlar evlilik töreni başarıyla tamamlanana kadar da duvakları kaldırmamışlar. Düğün tarihçisi Susan Wagner'a göre duvak istenmeyen ruhları engellemenin yanı sıra kadınların mütevazi olduğunu da temsil ediyormuş. Ayrıca görücü usulü evliliklerde gelinin yüzünü damattan gizlemek için de kullanılmış. Böylece damat evlilik mühürlenene kadar gelinin yüzünü göremiyor. Evlilik tamamlandıktan sonra da her şey için tabii ki çok geç oluyor.

0: Gül Güne Gül'le de bugün günümüzde de devam eden düğün geleneklerini konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi sizi Kraliçe Victoria dönemine götüreceğim. Beyaz gelinlik uygulamasına ilham veriyor çünkü. Kraliçe Victoria'nın 1841 yılındaki düğün töreninden önce gelinler aslında başka durumlarda tekrar giyebileceği farklı renklerde elbiseleri gelinlik olarak kullanmışlar. 20 yaşındaki Victoria da elbisesinin narin dantelini vurgulamak için beyaz giymeyi tercih ediyor. Çok nadir olsa da Victoria'dan önce bazı kadınlar servetlerini göstermek için beyaz giyerlermiş. Beyaz elbise gelinin ailesinin elbiseyi temizletebileceğini gösteriyormuş çünkü. Victoria nedimelerinden başka kimsenin düğünde beyaz giymemesini istemiş ve bugün hala uygulamada olan bir trendi de başlatıyor. Biliyorsunuz düğünlerde hanımlar arasında da bu artık böyle gizli bir silaha dönüştü. Görümcem beyaz giydi düğünümde falan gibi. Mutlaka bir yerlerde karşınıza çıkmıştır.
1: Ben köşeliydim hayat dedi düz olana yanaşır.

Gül Güne Gül'le de bugün günümüzde de devam eden düğün geleneklerinin nasıl ortaya çıktığını anlatıyorum size. Şimdi Victoria döneminden bahsetmiştim hatırlarsanız. Victoria dönemindeki gelinler aslında bazı nesneleri giyiyor ve takıyorlar. Eski bir şey, yeni bir şey, işte ödünç alınmış bir şey, mavi bir şey ve ayakkabınızdaki altı peni. Bu kafiye bir gelinin düğün gününde şans getirmesi için sahip olması gereken nesneleri anlatıyor aslında. Victoria döneminde başlayan bu gelenek bugün de hala biliyorsunuz bazı toplumlarda devam ediyor. O zamanlar mavi bir şey genellikle bir jartiyermiş ve gelini kısırlaştırabilecek bir lanete karşı korumak için kullanılmış insanlar tarafından. Ödünç alınan bir şey çocuğu olan bir kadından alınan herhangi bir nesneymiş. Ayakkabınızdaki altı peni ise yeni çift için refahı simgeleyen bir şeymiş. Sonrasında biliyorsunuz evlendi, ayakkabının altına yazı yazmaya kadar döndü. İşte evlenmek isteyen hanımlar gelinin ayakkabısının altına isimlerini yazarlar ve eğer düğün sonunda isimleri silinmişse yakın zamanda evleneceklerini işaret eder bu durum. Hala günümüzde de geçerliliği koruyor biliyorsunuz.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
10: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. Aradığınız fiyata istediğiniz konumda uygun kiralık ve satılık.

0: 331 081 57 74 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
1: Denize çek gönder, denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat. Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
4: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
5: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
6: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
5: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
7: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
11: Her zaman, her yerde.

Bugün Gül Güne Gül'le de günümüzde de devam eden düğün geleneklerini anlatıyorum size. Şimdi nedimelerden de biraz bahsetmek istiyorum. Gelini korumak için onunla aynı renk elbiseler giydiklerini görüyoruz tarih sahnesinde. Bazı tarihçilere göre tüm nedimelerin gelinle aynı renkteki elbiseleri giyme geleneği eski Roma ve Çin'e kadar uzanıyor ve gelini güvende tutmayı amaçlıyor. Bu zamanlarda bir gelinin damadının kasabasına seyahat etmesi oldukça yaygın. Bu durumda gelinleri haydutlar veya rakip talipler için kolay bir hedef haline getiriyor tahmin edebileceğiniz gibi. Yine aynı şekilde giyinmiş bir nedime çevresi özellikle gelinin bir saldırıya kurban gitmesini tabii ki zorlaştırıyor. İşte bu uygulama sonunda Romalılar için yasal bir gereklilik haline gelmiş. Roma'da düğünün geçerli sayılması için hepsi aynı renklerde giyinmiş 10 tanığın düğün törenine katılması gerekiyormuş.

Gelin buketleri çok sevilir değil mi? Günümüzde de devam eden düğün geleneklerinden de bir tanesidir üstelik. Peki hayatımıza nasıl girmiş dersiniz? Hemen anlatmak istiyorum bilmeyenler için. Ortaçağ Avrupa'sında bekar kadınların gelini kovalaması ve elbisesinin parçalarını koparması yaygın bir uygulama. Bunu tarih kitaplarında görüyoruz. Bir gelinin elbisesi bekar kadınlar için iyi şans olarak görülüyor çünkü. Bunun bir tür doğurganlık tılsımı olduğunu düşünüyor o dönemde insanlar. Ancak yıllar geçtikçe gelinlik yapmak için gereken malzeme ve işçilik daha pahalı hale geliyor ve bu da tabii kadınların gelinliklerini saklamasını bir gelenek haline getiriyor. Hal böyle olunca da gelinler dikkat dağıtmak ve konukların gelinliği parçalamasını önlemek için buket atmaya başlıyorlar. Bu olaydan sonra buket atmak düğün gelenekleri arasında yerini almış tabii. Hiç kim...

0: Düğünlerdeki adetlerin de kökeni üzerine konuşuyoruz. Bugün Gülgüne Gül'le de bir de biliyorsunuz testi kırma adeti vardır bazı yörelerde. Kınalarda da çok yoğun olarak yapılır. Nazar inancıyla gözü olanın nazarının kırılması anlamını taşıdığını söylüyor bize kaynaklar. Testi olmasının sebebi de toprağın kutsallığı, temizliği, doğurganlığı yani bereketi sembolize etmesi adına. Testinin içine işte buğday konulur, para konulur, şeker konulur. O şekilde kırılır testi. Asıl olan evlenen kişilerin evlerinin önünde yapılması. Fakat yine günümüzde geleneğin çağa uyarlanması sebebiyle gelin adayları kına gecelerinde şovla gerçekleştirmeye başladılar bunu. Bazı yörelerde damadın gelini evden alımı esnasında da yine topluluk içerisinde yapıldığını görüyoruz. Bu geleneğin tarihi çok eskilere dayanmıyor. Çünkü eskilerde biliyorsunuz testiler son derece önemli. Zaten biraz daha geriye gidecek olursak testilerin olmadığını da görüyoruz. Testi yoksa böyle de bir gelenek yok değil mi haliyle?
1: Sana alkış yok. Önce finger snap.

0: Gül güne gülle.
1: Bugün 21 Eylül Pazartesi. Mersin haberleri sunuyoruz. Meyve sebze sektörüne yönelik fahiş fiyat operasyonunda gözaltına alınan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefar Çakır'la Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ferhat Gürüz'ün de aralarında olduğu 41 kişi tutuklandı. Mersin konut sektörü Ağustos ayında yavaşlasa da 4090 adet satışla Türkiye genelinde 5. sırada yer aldı. Yabancıya konut satışında ise Mersin hız kesse de 143 adetle Türkiye genelinde 3. oldu. Mersin'de konut alan yabancı ülke vatandaşlarında ilk 3 sırada Rusya Federasyonu, Ukrayna ile Almanya vatandaşları yer aldı. MHP Mersin İl Başkanlığı'nın 15. olağan kongresinde tek listeyle yapılan seçimler sonucu 2 yıl önce göreve gelen Ömer Gürsoy yeniden seçildi. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edildi. Karara tepki veren Tuncer, somut gerekçelerin kendisine açıklanmadığını ve savunma hakkını kullanmasına izin verilmediğini söyledi. Mersin'in Tarsus ilçesi merkezli gerçekleştirilen 7 milyar 640 milyon 332 bin TL'lik işleme sahip yasa dışı bahis çetesi operasyonunda gözaltına alınan 49 şüpheliden 30'u tutuklandı. Öte yandan 27 yasa dışı bahis sitesi mahkeme kararıyla erişime engellendiği bildirildi. Mersin'de sentetik eczan imalatı yapıldığı belirlenen plastik ambalaj deposuna düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ilçeye bağlı Güzeloluk Caddesi'nde meydana geldi. Mersin'de jandarma ekiplerinin Mut ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik düzenlediği operasyonda 27 kök kenevir bitkisi, 893 gram bonzai ve 487 gram kubar esrar ele geçirildi. Bir kişi tutuklandı. Birlikte EMO platformu sözcüsü Seyfettin Atar, Mersin'deki asansörlerin güvenliği konusunda uyarılarda bulunarak kırmızı etiketli asansörlerin kullanılmaması gerektiğini söyleyerek belediyelerden ilçe bazında asansör denetim sonuçlarının kamuoyuna açıklanmasını istedi. Mersin'de lojistik faaliyetlerinde bulunan sürücülerin araçlarından hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli polis ekiplerince yakalandı. 5 farklı araçtan hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tarsus Pozantı otoyolunda kamyonla tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada sebze yüklü kamyon sürücüsü Hacı Mehmet Dam hayatını kaybetti. Akdeniz'de av yasağının sona ermesinin ardından Mersin'de balıkçıların ağlarına takılan çeşitli balıklar tezgahlardaki yerini aldı. Yeni sezonla birlikte bazı balıkların fiyatlarında %50-60'a varan düşüş yaşandı. Mersin Alzheimer Derneği ve Türkiye Alzheimer Derneği Mersin Şubesi Başkanı Profesör Doktor Aynur Özge yaptığı açıklamada Alzheimer hastalığında erken tanı ve toplumsal farkındalığın önemine dikkat çekti. Mersin'in Akdeniz ilçesinde Emek Mahallesi'ne kazandırılacak 3 katlı taziye ve kültür evinin temeli törenle atıldı. Merkezin 6 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Mersin'de ormanların yangınlardan korunması amacıyla yol kenarlarında temizlik ve biyokütle azaltma çalışmalarına yönelik eğitim gerçekleştirildi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde çocuk ve gençlerin eğitim, kültür ve sosyal faaliyetlerle buluşmasına katkı sunması amacıyla hazırlanan okuma salonu ve sosyal yaşam alanı projesi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Mersin'in Mut ilçesinde orman köylülerinin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla 475 hektar alanda 62 bin adet zeytin fidanı toprakla buluşturuldu. Mersin'in Mut ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 5 küçükbaş hayvan telef oldu. Yangın ilçeye bağlı Kelceköy mahallesinde meydana geldi.
2: Hava durumu.
1: Doğu Karadeniz ile Doğu Akdeniz'in doğusu yağışlı olurken ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 24, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 13 kilometre hızla esecek.
0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
3: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
4: Her nesil.
5: Ergül Mobilya Merkez, Eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ergül, her nesil.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
6: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
5: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
6: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
5: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
6: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
5: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
7: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
13: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
14: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
13: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
14: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
13: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
15: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
16: HDI Sigorta.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
0: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo

İnsanlık tarihinin başlangıcından bugüne gelirken yaşanan değişim elbette inanılmaz. Düğün gelenekleri de bize aslında çok eskiden biri varmış gibi gelen ama yeni ya da en fazla 50 yıllık bir geçmişi olanlarla yüzyıllardır devam edenler bir arada biliyorsunuz günümüzde de uygulanıyor. Kimi oldukça akla yatkın ama çoğunun mantıklı bir açıklamasının da bulunmadığını görüyoruz. Zaten bütün bir program boyunca anlattım size. Mesela kına geceleri, kına yakmanın biliyorsunuz evlenecek çiftlerin aşklarının devamlılığını sağlayacağı inancına dayanıyor. Eski zamanlardan bugüne dek ulaşan bir gelenek. Kına kıyafeti trendlerinde son dönemlerde güncel olarak giyilen kırmızı renkli böyle kaftanlar biliyorsunuz karşımıza çıkıyor. Bindallı modellerini görüyoruz. Sonra takı takmak, para takmak, yeni ev kuran, yeni evlenen çiftlere yardım amacıyla başlamış olan geleneklerin belki de en güzeli diyebilirim. Nişan bohçasından da biraz bahsedeyim. İçine konulanlar bölgelere ve yörelere göre her zaman farklılık gösterir biliyorsunuz. İlk ortaya çıkış nedeni de yine aileye verilen değeri temsil ediyor. İstemede Türk kahvesi ikramı da mesela Türk kültürünün yanında Orta Doğu kültüründe de biliyorsunuz kıymetlidir. Kızın ne kadar marifetli olduğunu gösterir karşı tarafa. Bir de içine tuz koyulur ki o da erkeğin asabi olup olmadığını bunun ipucunu verir. Çeyiz serme geleneği de hala günümüzde uygulanıyor biliyorsunuz. Evlenecek olan kız çeyizini bir odaya serer ve gelen komşular, akrabalar bu çeyize şöyle bir göz gezdirirler. Ne gerek varsa gerçekten bunlar çok yorucu adetlermiş gibi geliyor bana ama tabii ki herkese saygı duyuyorum. Yapmak isteyen de vardır mutlaka. Bu arada düğün konvoyunu da son olarak ekleyeyim. En eski geleneklerden bir tanesi çünkü evliliği ve düğünü tüm şehre duyurmak ve çok sayıda arkadaş, eş, dost, akraba sahibi olduğunu gösterebilmek amacıyla yapılıyor. Hala günümüzde de yapılıyor. Lütfen konvoy yapacaksanız da trafiği engellemeyin. Hastası var, yaşlısı var, işine yetişmek zorunda olanı var, okula gideni var, acil toplantısı olanı var, var da var. Hele konvoyda silah sıkmak bu kabul edilemez bir şey. Lütfen artık bu magandalığa bir son verin ve kimsenin hayatını karartmayın.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Denize çek gönder, denize çek
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit, Akçay, Bodrum ve İzmir güzergahlarında sevdiklerinizle tatilinize ve hayallerinize güvenle ulaşın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33 Güney Akdeniz Seyahat. Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
7: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0355
1: Mersin.
0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum.

0: Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr
2: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülke.
5: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, küçükbaş hayvan, yem, balıkçılık malzemesi ve makine ekipman dağıtım törenine katıldı. Karaduvar Balıkçı Barınağı'nda gerçekleştirilen törende hayvan yetiştiricilerine küçükbaş hayvan, yem ve aşım, küçük ölçekli balıkçılara ekipman, zeytin üreticilerine ise hasat ve silkeleme makinesi desteği sağlandı. Üreticilerin zor şartlar altında üretime devam ettiklerinin farkında olduklarını, bu kapsamda da büyükşehir olarak tarımsal destekleri sürdürdüklerini ifade eden Seçer, Türkiye muazzam bir tarım ülkesi, Mersin'de bu ülkenin özeti olan bereketli bir kent. Çalışmanın, üretmenin ve ekonomiye katkının lokomotifi tarım ve hayvancılıktır. Biz de bu gerçek ışığında üreticimizin daima yanında oluyoruz dedi. Sağlanan desteklerin hiçbir oy kaygısı güdülmeden gerçekleştirildiğinin altını çizen Başkan Seçer, 7 yıl önce başladığımız projeler aynı ciddiyet, kararlılık ve titizlikle sürüyor. Mersin bugün çok farklı bir noktada. Bunu Mersin halkının desteği sayesinde Büyükşehir Belediyesi ile MESKİ'de görev yapan 12 bin kişilik bir hizmet ordusu sağlıyor diye konuştu. Göreve geldikleri günden bu yana çalışmasını sürdürdükleri raylı sistemler konusunda açıklama yapan Seçer, raylı sistemler konusunda her geçen gün aşama kaydediyoruz. Yeraltı metrosu konusunda bazı finansman problemleri yaşadık. Raylı sisteme ilişkin çalışmaların ise sonuna geldik. Çok yakın bir tarihte Mersinlileri raylı sistemle tanıştıracağız ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşım konusunda çevreci ve sürdürülebilir bir anlayışla çalıştıklarını belirten Seçer, ulaşım master planı kapsamında 277 kilometrelik bisiklet yolu tasarladıklarını ve bunun 153 kilometresini hayata geçirdiklerini ifade ederek daha fazla Mersinlinin bisiklet kullanması için çağrıda bulundu. 2025 yılında temeli atılan ve 600 milyon lira değerinde olan Homurlu, Kazanlı ve Toroslar mahalleleri kanalizasyon yapımı işiyle ilgili bilgi veren Başkan Seçer, buraların kanalizasyonu yoktu, tamamlamış olduk dedi. Karaduvar'da 8500 metrekare bir alanın sosyal yaşam merkezi haline getireceklerini de kaydeden Seçer, içerisinde çocuk atölyesi, sanat galerisi, okuma salonu, çok amaçlı salon, kafe ve yarı olimpik yüzme havuzu olacak dedi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
3: En iyi müzik, en iyi program.

olsun oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızla katılım evim tasarruf finansman AŞ payına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah 25 şüpheli hakkında adli işlemler başlatılmış, 15 şüpheli gözaltına alınmış, firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir dedi. İstanbul'da İsrail bağlantılı uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 211 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ticaret Bakanlığı 2026 yılının ilk 8 ayında gerçekleştirdiği ikincil kontrol beyanname incelemeleri ve sonradan kontrol firma denetimleri sonucunda geçen yıla göre %32 artışla toplam 10,1 milyar lira ek tahakkuk ve ceza kararı düzenledi. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilecek yatırım fonlarının tasfiye süresini 3 aydan 6 aya çıkardığını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'daki lojistik merkezlere, depolara ve limanlara saldırılar düzenlediğini, Ukrayna ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan gemilerin de insansız hava araçlarıyla vurulduğunu bildirdi. Spor. Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 10 yaparken Eyüpspor ise 3 puanda kaldı. Süper Lig'in 6. haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler kendi sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 3-2'lik skorla yendi. Süper Lig'in 6. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u konuk eden Göztepe sahadan 2-2 berabere ayrılıp milli araya galibiyet alamadan girdi. Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor FK evinde Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.865 lira 71 kuruş, Amerikan doları 48 lira 76 kuruş, euro 56 lira 3 kuruş, sterlin 65 lira 35 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 103 dolar 19 sent, bir bitcoin 80.860 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.284 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, İstanbul, Kocaeli, Burdur, Konya, Adana, Osmaniye, Bolu, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyrediyor. Edeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
3: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür Ergül.
4: Üstelik 3 ay ödemesiz nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin. Yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
5: Her nesil.
6: Ergül Mobilya Merkez, Eski Silifke Belediyesi yanında Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Ergül, her nesil.
7: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
8: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
7: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
8: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
7: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
8: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
9: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
8: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
10: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
13: Arkadaş Kundura yaşat iş hanımda, Arkadaş Kundura üzüm iş hanımda.
14: Denize çek gönder, denize çek gönder.
15: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
16: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
17: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
18: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
17: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
18: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
17: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
19: Çetinkaya'da Eylül fırsatları devam ediyor. Gıdadan içeceğe, temizlikten kişisel bakıma kadar birçok seçili üründe ikinci ürün %50 indirimli. Üstelik makarna sevenlere özel fırsat. Makarnalarda 5 al 4 öde. Sepetinizi doldurun, bütçenizi koruyun. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok.
20: Çetinkaya.
21: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
22: Reklamlar sona erdi.
23: Radyo

0: Gündem Mersin'in gündemini belirliyor.
1: Saat 11:18'de sizlerleyiz.
2: ...106.5 Radyo Ülkü'den sevgiler, saygılar ve Mersin'in gündemi, yerel gündemde sizlerle birlikteyiz. Ben Serkan Tultak. Haftaya Hediye Erol'uyla başlıyoruz. Sezona da başlıyoruz. Güzel bir sezon olur, hayırlı bir sezon olur. Yine bol bol gezdiğimiz, bol bol konuştuğumuz bir sezon olur diye umuyoruz. Merhaba, hoş geldin.
3: Merhaba, hoş buldum. Uzun bir aradan sonra sizlerle buluşmak çok güzel. Özlemişim. Radyoyu evet. Özlemişim, konuşmayı özlemişim, dilimiz şişmiş.
2: Öyle bir durum var değil mi? İnsanlar gerçekten özlüyor. Yani muhakkak bir şeyler anlatmak istiyoruz.
3: Ya şöyle, bu Türkiye'ye de özgü herhalde. Hani ben Orta Doğu toplumları falan aslında demek istemiyorum. Aslında Türkiye'yi biraz ayırıyorum. Türkiye Cumhuriyetleri de gittim, Orta Doğu'ya da gittim, Avrupa'ya da gittim. Anlatmayı seviyoruz. Gerçekten paylaşmayı seviyoruz evet. Birbirimizle. Hı-hı. Biraz bundan da kaynaklı. Ve şey... politize olmuş bir halk gibi görünüyoruz ama bu sadece politize olmakla da açıklanamaz bence. Avrupa bizim kadar paylaşım yapmıyor mesela.
2: Orta Doğu, daha kapalı bir kutu.
3: Evet, Orta Doğu ve Asya'da da paylaşımlar bizim kadar ne diyelim, tartışma kültürüne yakın değil. Hani biz beceremiyoruz, yapamıyoruz ama daha iyiyiz. Tabii ki de birçok topluluğa, birçok ülkeye göre. Radyo, televizyon, gazete, hala tartışma programları bize çok izleniyor. Hani o ne demiş, bunun fikri ne, bunun yorumu ne? Bunu hala dinliyoruz ve kendi yorumumuzu da beslemek için. Çünkü sosyal hayatta, günlük hayatta o kadar fazla bir araya geldiğin ailenle, yakın arkadaşlarınla, çevrenle konuşuyorsun, paylaşıyorsun. Ülkenin halini konuşuyorsun, yaşadığın sıkıntıları paylaşıyorsun, mahalleni konuşuyorsun, geçim sıkıntısını, mutlaka ki bir şeyleri paylaşıyorsun. Bu noktada ben gazeteciliğin giderek daha çok önem kazandığına inananlardanım. Güven problemini koruduğu sürece tabii ki de.
2: Tabii.
3: Yani teyit ve güven, yani bir şeyin doğruluğunu teyit etmek, doğru üzerinden konuşmak, doğru olmayan üzerinden iddiayla, spekülasyonla, sansasyonla, hani tıklanma tuzağına düşmeden biraz okuryazarlık bilincimizin artmasıyla birlikte inanıyorum ki gelecek yıllarda gazeteciliğe olan güven biraz daha artacak, biraz daha şekil değiştirecek, biraz daha dönüşüm kazanacak. Çok da umutsuz değilim. Sadece denetim ve denetleme mekanizmalarının biraz daha çalıştırması gerekiyor. Kendimizin de çalıştırması gerekiyor.
2: Sorgulamamız sistemin de. Gerekiyor. Sorgulamamız evet. Gerekiyor.
3: Yani sistemin de çalıştırması gerekiyor. Mersin, mesela işte son yıllarda hep diyoruz. Yani her konuda ülke gündemindesin. Ne yazık ki özellikle de istenmeyen afet, kaza, facia, sansasyon, kaza, işte adliye vaka, siyaset. Hani o kadar çok ülke gündemine çıkabilen bir şehirsin ki, o kadar çok yüksek potansiyelin var ki. Ben İstanbul'daydım bu hafta. Birkaç eğitime de katıldım gazetecilerle birlikte. İşte Mersin dediğin zaman hepsi başka bir konudan bir şey sordu. Biri işte gümrükteki uyuşturucu operasyonlarını sordu. Biri Girne'deki kazayı sordu. Bir diğeri siyasetle ilgili bir şey sordu. Bir diğeri işte kadın cinayetleriyle ilgili.
2: Kriminal Mersin.
3: Tam olarak kriminal demeyeyim ama hani o kişi,
2: buna doğru gidiyoruz ama.
3: Evet evet, ama şöyle bir şey, işte yaş meyve sebze operasyonlarını sordu. Yani her yerde varsın.
2: Ama işte olmuşuz, yani kriminal olmuşuz.
3: Evet, biraz şehrin potansiyeliyle de ilgili bir şey. Yani tarım dediğinde Mersin'i yok sayamazsın. İşte ne oluyor? Tarım dediğinde karşına yaş meyve sebze operasyonu ya da o muz ithalatı dediğin sıkıntı, uyuşturucu ticareti, liman mesela çıkıyor. Yani bugün Karadeniz'de savaşın, çatışma ortamının bizzat deniz güvenliğini yoğun bir şekilde tehdit etmesi sonucu narenciyeciler açıklama yapma gereği duydu. Ziraat Odaları Birliği mesela dedi ki, yani Karadeniz'de ihracatta çalışan gemilerin güvenliği önem arz ediyor dedi. Niye? Narenciye ihracatının en büyük pazarı Rusya. Yani Türkiye için önemli ama Mersin için elzem, çok çok önemli. Birinci pazarın Rusya. Karadeniz'de giden her narenciye gemisinin başına gelen en ufak bir şey buradaki doğrudan üreticiyi etkiliyor neredeyse. Hani nerede değilse değil, aslında doğrudan etkiliyor. Hani şimdi sen Akdeniz'desin ama Karadeniz'deki gözün çatışmada bir yandan. Bir yandan Kıbrıs'ta, bir yandan işte Savunma Bakanlığı Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de çok ciddi, çok büyük bir tatbikat yürütüyor. Mesela işte Yunanistan'da son yaşanan gelişmelerden sonra Doğu Akdeniz'in önemi çok daha arttı. E sen Doğu Akdeniz'in kalbi konumundasın. Yani senin buradaki askeri varlığın, askeri hareketliliğin şu anda çok üst düzeye çıkmış durumda. Bir yandan bunu takip ediyorsun, gözün bunda. Askeri tatbikatın artması, askeri hareketliliğin artması ticareti nasıl etkileyecek? Hani ticarete olumsuz bir etki olur mu burada, ona bakıyorsun bir yandan.
2: Mutlaka, çünkü savaş ortamında biliyorsun her taraf geriliyor.
3: Evet.
2: Dolayısıyla geminin güvenliği, taşıdığın yükün güvenliği, bunların hepsini hesap ediyor. Artık sigorta şirketleri,
3: tabii
2: riskleri.
3: Tabii işte bir yandan maliyetler
2: tabii
3: var.
2: Tabii riskleri göz
3: yani
2: alıyor.
3: Yani sen hem tarımsal üretimde güçlüsün hem lojistik ve nakliyede güçlüsün. Yani sadece tarımsal anlamda değil, diğer bütün ülkeye girdi anlamında limanın üzerinden yaptığın taşımalarda akaryakıt en başta. Hani akaryakıt dolum tesislerinin üssüdür aynı zamanda Mersin. Nakliyenin üssü olduğu için, lojistiğin üssü olduğu için. Lojistik dediğin şey nedir? Kamyon, tır, yedek parça, akaryakıt, hani bakım, parklar, konaklama, bunların hepsini biz bugüne kadar çok fazla konuşamadık, ele alamadık ama en ufak bir akaryakıt zammı Mersin'de çok şeyi etkiliyor. İşin gerçeği. Mersin özelinde konuşacak o kadar çok şeyimiz var ki, hani nereden baksan bir sıkıntıyla boğuşuyor izlenimi var şehir dışarıdan göründüğünde. İçeriden baktığımızda biz yaşayanlar olarak bu kadar hissedebiliyor muyuz? Bu kadar hissedemiyoruz. Büyük fotoğrafa bakarak hissedemiyoruz. Ama hissetmemiz lazım. Yani şehir biraz sahipsiz bir görüntüde. Şehri sürükleyen, ileriye taşıyan, vizyon katan, özellikle hani bunu belediyeler üstlenir. Türkiye'de bu böyledir model, yani siyaset modeline baktığında bir şehri şehir yapan, şehri ileriye taşıyan, işte Eskişehir'de Büyükerşenler dediğimizde, işte Gaziantep'te hani belli isimler vardır siyasette. O şehrin hamisidir, yedi eminidir, vizyonudur, sana çığır açar. Olmadık projelerle, şehri konuşmalarla, platformlarla yer aldığı, temsil ettiği, düzenlediği organizasyonlarla şehri başka bir yerde gösterir. Eskişehir böyle bir marka şehirde olmuştur. Gaziantep böyle bir marka şehirde olmuştur. Kayseri, yani Kayseri'yi sen mobilyayla anıyorsan, işte gastronomiyle anıyorsan, bunda belediyenin çok büyük etkisi vardır siyasetçilerin. Antep çok büyük etkisi vardır belediyelerin. Eskişehir çok büyük etkisi vardır. Ama Mersin bunu ne yazık ki başaramadı. Mersin'deki yerel siyasetçilerin sığ, kısır kavgaları, niteliksiz ve niceliksiz tartışmaları, kendi iç çıkar hesapları, meclis, hep konuştuğumuz gibi meclisten başlayan o yetersiz siyasetçilerin belediye başkanlığına doğru ilerlemesi Mersin'i de çok geriye götüren bir hamledir bence. Seçimlerde hep dedik ya, Mersin seçmeni çok aktiftir. Mersin seçmeni birazdan ne istediğini söyleyecek yüksek sese sahip olabilmeli. Yani bu olmaz diyemiyor, demiyor partisi için. Bak bu MHP'de de var, AKP'de de var, DEM'de de var, CHP'de de var, Yeni Parti'de de var. Ya bu adam olmaz, bu kadın olmaz, olmamalı demiyor.
2: Diyemiyor çünkü herkesin kendine göre bir beklentisi
3: göbek
2: var.
3: Göbek bağı var, beklentisi var, çıkar ilişkisi var maalesef ki. Ama en olmayacak kişilerin idareci, yönetici sorumluluğu üstlenmesi, o yetkiyle donatılması Mersin'e zarar veriyor. Olmuyor yani. Hani Mersin savunulmuyor, Mersin konuşulmuyor, Mersin ileri taşınmıyor, Mersin'e projeksiyon sunulmuyor, pencere açılmıyor. Baktığın zaman, dışarıdan baktığın zaman çok potansiyeli yüksek, her şeyi yapabilecek bir şehir. İçeride hiçbir şey yok gibi bir şey çıkıyor karşıma.
2: Akıllar başka yerde mi?
3: Yani çok başka yerde.
2: Mersin'in düşünmesi gerekenler arasında Mersin'i düşünmüyor. Başka şeyler düşünüyor. Başka siyasi hedefler peşinde.
3: Tabii beklentiler var. Çıkar sadece siyasi değil. Bunun ekonomik getirileri, aynı zamanda ailecek büyümek var. Mesela Mersin'de son nedense 20-30 yıldır böyle bir ailece büyüme rantiye alanı.
2: Yeni bir terim mi kazandırılıyor Mersin'de? Ailecek büyüyelim.
3: Ailecek kazanalım. Ailecek kendi kazanalım. Ailemiz kazansın ama. Hmm. Senin ailem, benim ailem, onun ailesi. Önce benim ailem kazansın, sonra bakalım senin ailen de kazandıysa birlikte bir şey yapabiliriz.
2: Aileleri büyütelim.
3: Tabii. Yani sermaye dışarıya çıkmasın, aile içinde kalsın. İnanılmaz bir aile şirketi büyümesi var Mersin'de. Mersin'e bir faydası var mı dersen, göremiyoruz. Mesela ticaret odası seçimlerinde göremiyoruz. OSEB'in genişlemesinde göremiyoruz. Serbest bölgenin genişleme alanı ihtiyacı hissetmesinde göremiyoruz. Turizm yatırımlarının artmasında göremiyoruz. Bu aile işletmelerini.
2: Serbest bölgeyi ayrıca konuşmak gerekiyor.
3: Kesinlikle.
2: Yani serbest bölge uzun yıllardır bence kapalı bir kutu. Sebebi şu, evet çok büyük bir potansiyeli barındırıyor ama çok da büyük sorunları olan bir yer.
3: Bir kere %100 doluluğa ulaştı Serkan. Ve yani şöyle bir şey var.
2: Ama çalışanların çok büyük problemleri var.
3: Çok büyük sıkıntıları var. İçeride tamam doluluğa ulaştı ama şeye doğru da gidiyor. Hani iş yapamayan o serbest bölge vergi muafiyetlerinin yavaş yavaş törpülenmesi, işte tapu sorunlarının çözülememesi, mülkiyet sorunlarının çözülememesi, özellikle de tekstilde, konfeksiyonda birçok firmanın biliyorsun Mısır gibi işte komşu ülkelere, Suriye gibi ülkelere kaymasına neden oldu. Ve burada ama kendisi giderken hayaletini yerine bırakıyor. Hani doluluk da görünüyor. Aslında dolu olmayan bir hazır giyim konfeksiyon alanı var.
2: Yerini kaybetmek istemiyor ama faaliyetini başka yerde sürdürüyor.
3: Sürdürüyor ama buradaki faaliyetini şehrin vizyon katacak, şehrin doğru kanalına entegre edecek, taşımacılıkla ilgili, tarımsal üretimle ilgili, katma değerli ürün üretimiyle ilgili de bir şeye dahil etmiyor. Boş duruyor. Yani boş. Senin bir çok verimli bir arazin var ama bomboş duruyor. Serbest bölge böyle bizim için, Mersin için. Bunu geçtiğimiz günlerde Edvard Mum da aslında katıldığı bir televizyon programında Mersin Serbest Bölge Genel Müdürü anlattı. Mersin Serbest Bölge'nin...
2: Çocukluğumdan beri herhalde genel müdür.
3: Evet, aynen öyle yani. Çok doğru söylüyorsun. Yani bilgi birikimi, deneyimi bizim için çok
2: saygı
3: önemli.
2: Saygı duyarım, saygı duyarım.
3: Ama şu var, işte serbest bölgeyi sadece Edvard Mum da bir yere taşıyamaz. Hı-hı. İşte dedik ya, kentin bir yere taşıması gerekiyor. Yani Mersin'de bu kadar zenginleşen aile varken neden kentin marka yatırımlarında söz sahibi değiller? Neden kentin marka yatırımları yok? Mesela geçtiğimiz günlerde işte senle de konuşmuştuk bunu. Çok fazla şehir otelciliğine yönelik yatırım var. Ama ne diyoruz? Turizm anlamında Mersin'in gerçek 5 yıldızlı tesis diyebileceğin tesisleri hala yok. İşte Tarsus bölgesi, Kazanlı bölgesi ki Mersin'in batı sahilleri dediğin turizm denilen bir yerlerde bile doğru düzgün turizm tesisi yok.
2: Bizim en başta şuna ihtiyacımız var. Mesela Antalya her yıl şunu açıklıyor belli periyotlarda. Antalya'ya gelen turist sayısı.
3: Uçak sayısını da açıklıyor.
2: Uçak sayısı. Bunların hepsi açıklanıyor ama Mersin'le ilgili mesela bununla ilgili bir her yıl ya da 6 ayda bir açıklanan bir veri yok.
3: Veri yok çünkü bir transit görülüyor Mersin. Yani işte iç turizmde daha çok biliyorsun hani işte çevre illerden,
2: Kıbrıs'tan gelenleri de turist diye sayan bir veriden bahsetmiyorum ben.
3: İşte sorun orada zaten. Şu anki Mersin'in verisi bu. Yani iç turizm de turist olarak sayılıyor. Kıbrıs'tan gelen de turist olarak sayılıyor. İstanbul'da yaşayıp ama Mersin'in olup Mersin'e, yaylaya, köyüne, evine gelen de turist olarak sayılıyor. Böyle bir veri sıkıntısı var. Bütün bunların ışığında Mersin'de bir turizm var ama yok. Görüntüde var ama istatistiklerde yok. Yatırımda yok.
2: Evet.
3: Demek istediğimiz bu. İşte yatırımda da olması gerekiyor. Yani o büyük aileler, kazananlar işte niye buralara yönelmiyor? Niye serbest bölgede varlık göstermiyor? Neden OSB'de varlık göstermiyor? Mersin'i marka değeri oluşturabilecek örneğin işte narenciyesiyle ilgili neden katma değerli bir ürün ortaya çıkarmıyor, marka ortaya çıkarmıyor. Yani biz hala Tantuni'de bile standartları yakalayabilmiş değiliz. Maalesef ki.
2: Maalesef.
3: Çünkü
2: evet.
3: Yani en önemli markamız diyebileceğimiz Tantuni'de de bu geçerli. Bu şuna da yansıyor biliyor musun? Mersin'de çalışan olmaya da yansıyor. Yönetici olman, beyaz yakalı olman, mavi yakalı olman bunu da beraberinde getiriyor. Şehrin markalaşamaması, kurumsallaşamaması, katma değerli ürün kazandıramaması ekonomiye, ülkeye. Buradaki çalışanın da asgari ücrette boğulmasına neden oluyor. Kendini geliştirememesine, ileriye taşıyamamasına, daha nitelikli bir çalışana dönüşememesine de neden oluyor. Biraz önce söyledin ya serbest bölgede çalışanların çok büyük sorunları var diye. Tabii ki de yani daha ulaşım sorununu çözememiş, servis sorununu çözememiş, yemek sorununu çözememiş, iş yerinde sağlık sorununu çözememiş, ödeme güvencesi sorununu çözememiş, yıllardır sağlık ocağı problemi vardı, son yıllarda çözülebildi, kreş sorunu çözülememiş bir iş yerinde, mesela bu sadece serbest bölge için geçerli değil, Mersin'de limandan tut, OSB'ye tut, birçok çok sayıda insanın yaşadığı, çalıştığı bölgelerde geçerli bu sorunlar maalesef ki. Hani bütün bunları çözemediğin bir şehirdeki çalışma hayatı ne kadar kaliteli olabilir ki? Ve olmuyor, sen de kaliteli olmuyorsun. Çalışanın da verimsiz oluyor. Ben yaklaşık işte bir hafta önce İstanbul'a gideceğim zaman otobandaki çok büyük bir kaza nedeniyle uçağı kaçırdım. Hı hı. Ama neden otobanı tercih ediyorum? D400 karayolu çok yoğun olduğu için. Ve servis kullanmadan kendi aracımla gitmeyi tercih ediyorum. Daha kendimi güvende, konforlu ve maliyeti düşük hissettiğim için. D400'deki sorun ne? Liman. Liman giriş çıkışı. Ve bedava olması. Yani bedava, oradan birçok araç geçmek istiyor. Ben geçemiyorum ama normal otomobil o yolu artık kullanamıyor neredeyse.
2: Devamında da aynı sorunlar var zaten.
3: Tabii.
2: Sürekli ışık.
3: Otobana neden çıkıyorsun? En azından ışık yok. Hani hızlı bir şekilde kendi güvenliğimi daha da gözeterek ilerleyebilirim. Yine aynı sorun. Tıkanıklık var. Yol kalitesi çok kötü. Evet. Ücret çok pahalı. Ben Türkiye'de olmayan bir şeyi yapıyorum. İlçeden ilçeye geçerken ücret ödüyorum. Akdeniz'den Tarsus'a geçerken. Haksızlık. Ve bir de can güvenliği yok. Yine tırlar orada. Yine kamyonlar orada. Hani şimdi Tarsus'taki o yol ücreti neden alınıyor? Mersin limanından dolayı işte kamyon geçişi çok fazla olduğu için. İyi de otomobilden alma.
2: Peki yani, o zaman
3: kamyondan alabilirsin.
2: Tamam, tersini söyleyeyim.
3: Şehre giriyor.
2: Adana merkezine girdiğin zaman aşırı bir trafik var.
3: Var. Neden?
2: O zaman oradaki Adana trafiğini hafifletmek istiyorsan o zaman oradaki insanlara da otobana sokma.
3: Evet. Mesela değil mi?
2: İşte bütün, bu mantığa dönüyoruz o
3: bütün
2: zaman.
3: Bütün bu düzenlemeleri dile getirecek, konuşacak, tepki gösterecek, Ankara'ya gidecek. Hani bunun arkasını kovalayacak, bunun için mücadele edecek bir tırnak içinde... Ne diyelim, yetkinlik yok, etkinlik yok, lobi gücün yok. Lobi gücü dediğimiz şey belediyedir, ticaret odasıdır, ihracatçı birlikleridir, deniz ticaret odasıdır, borsadır. Her yerdeler ama hiçbir yerdeler. Yani hani hafta sonu Milliyetçi Hareket Partisi'nin kongresi vardı. Çok da kalabalıktı Edip Burak Kapalı Spor Salonu'nda. Ticaret odası oradaydı, ticaret borsası oradaydı. E güzel, ne güzel değil mi? Yani buralarda olun zaten. Hı hı. Şehirde bir birliktelik olsun. Ama sorunlarımızın çözümünde de olsun işte. Yani burada niye yoksunuz? Burada da olmanız gerekiyor.
2: Yan yana gelinebiliyormuş.
3: Her yerde, düğünde, cenazede, kongrede maşallah kol kolalar yani. Ama şehrin en ufak bir çözümüyle ilgili, sorunuyla ilgili hiç kimse konuşamıyor. Yani bugün Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı'na yönelik işe... Daha doğrusu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaş meyve sebze sektöründe fahiş fiyata yönelik yaptığı operasyonda en önemli ayaklarından biri Mersin'dir. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı gözaltına alındı. Bir tutuklama talebiyle cezaevine gönderildi. İhracatçı Birlikleri Başkanı Ferhat Gürüz, Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ferhat Gürüz yine aynı şekilde gözaltına alındı. Tutuklama talebiyle şu anda cezaevine gönderildi, tutuklandı. Şehirde bunu kimse konuşmuyor. Konuşamıyor. Ağzını açamıyor. Görüş almak istiyoruz, soru soruyoruz. Yani genel bir sektörle ilgili değerlendirme istiyoruz, onu da alamıyoruz. Neden? Bu sizin sektörünüz, sahip çıkmanız gerekiyor. Yanlışa yanlış deyin, doğruya doğru deyin, adalete inanıyoruz deyin. Ya da bu yapılanın doğru olmadığını düşünüyoruz deyin. Yani bu sadece korkmakla ilgili bir şey değil. Bak mesela...
2: O sektörde bir sıkıntı varsa onu anlatın.
3: Anlatın işte, onu diyorum. Yani şimdi çok vahim iddialar söz konusu. Yani ölü insanlar üzerinden makbuzlar düzenlendiği, işte 5 katı 10 katı fiyatlar üzerinden hani düzenlemelere gidildiği konuşuluyor. Bunu konuşun. Operasyonun yapıldığı günden bir gün önce bir haber vardı. Adana üzerinden yapılmıştı haber. Limon markette 9 lira, tarlada 9 lira, markette 100 lira. Hı hı. Doğru.
2: Pazarda 40 lira.
3: Operasyonun yapıldığı gün bunu sabahleyin mesela konuşmak istedik bazı Mersin'deki tarım sektörünün önde gelen duayenleriyle. Ya işte operasyon yapıldı, neden konuşamazsın? Zaten bunun üzerine operasyon yapılmadı mı?
2: Tamam da biz bunu yıllardır konuşuyoruz.
3: Zaten
2: üreticiyle tüketici arasındaki farkı konuşuyoruz.
3: Zaten işte yani evet, bak Abdullah abinin söylediğine katılıyorum. Tabii ki de yargı sopasıyla işte polis eliyle fiyatları düşüremezsin. Enflasyona yönelik hani böyle bir mücadele yöntemi bana da çok mantıklı ve doğru gelmiyor.
2: Bu şeye
3: ama
2: dönüyor. Bir dönem hatırlıyor musun? Soğan patates depoları basılıyordu.
3: Tamam ama ortada
2: bu olmaz yani.
3: Bak MASAK raporlarını da şimdi göz ardı edemeyiz ama yani. Şimdi
2: tabii
3: MASAK'ın
2: ki.
3: Da bir takım tespitleri
2: tabii
3: var
2: ki,
3: ve şu ben İstanbul'da bunu özellikle yaptım. Gittim markete ve pazara limona baktım. 100 lira. Ya şu an Mayer'in limonun hasat zamanı. Yani şu an biz Mersin'de limondan para kazanacağımız zaman. Ama kazanamıyoruz. Bak akaryakıt zammıyla birlikte telef olacağız yani neredeyse. Yani bütün limon ağaçları kesilecek. Ya ne yiyeceğiz yarın? Yani birilerinin bunu konuşması, düşünmesi gerekiyor. Sen 9 liraya aldığın malı 100 liraya satamazsın, satmamalısın. Satıyorsan işte sistem buna müdahale etmeli. Bir şekilde bir denetim mekanizması devreye girmeli. Sektör kendi içinde sadece kazançla bu süreci yönetemez. Yönetmemeli. Biz gazetecilikte obdusmanlık vardır. Kendi kendini denetleme vardır. Gazeteciliği doğrudan denetleyen bir mekanizmaya karşı çıkılmıştır. Demokrasiye aykırı olduğu inancıyla. Yani tarımsal üretimde de firmaların evet denetleyen mekanizmalar var ama ya el insaf yani vicdan 9 liraya alınan mal 100 liraya yani maliyet savunmasıyla olacak iş değil. Yani nasıl üretecek o insan? Üretimdeki desteklerin yetersizliğini o zaman anlatın. Ona dönelik bir çalışma yapalım. Hani Mersin'in biraz önce dedik ya turizmde istatistikleri yok diye. Tarımsal veri istatistikleri de çok kötü. Hiçbir anlamda gerçek değil neredeyse. Tutmuyor, uyuşmuyor. Şimdi istatistiklerin uyuşmadığı, üretimde uyuşmadığı bir yerde satışta, kazançta nasıl biz istatistik veri tutacağız? Tutamıyoruz ki. Hesap birbirini tutmuyor işte. Kasa fiyatını farklı ekliyor. Naylon fiyatını farklı. Etiket fiyatını farklı. Yani sadece taşımadan ibaret değil. İşçi maliyetini ayrı ekliyor. Depo maliyetini ayrı ekliyor. E bütün bunları üst üste koyduğunda bir rakam çıkacak. Ama 9'dan 100'e de yani biz ne kazanacağız? O zaman Mersin hani bu işin hamallığını yapmayacak Serkan bu gidişle. Kesecek ağaçlarını. Bu vahim değil mi ya? Bir gözünüzün önüne getirin. Mersin'de üretim, tarımsal üretimin bittiğini bir hayal edin. Kabus. İnanın Türkiye için de kabus. Yani dünyanın son 20 yıldaki en önemli gündem maddesi gıda güvenliği. Hani nerede gıda güvenliği? Neyin güvenliğinden bahsedebiliriz ki bu şartlarda?
2: Gıda güvenliği ayrı, pazarın fiyatları ayrı, üreticinin dertleri ayrı, tüketici zaten apayrı. Yani burada makası konuşurken aslında birçok şeyi konuşuyoruz. Çünkü baktığın zaman insanların bir şeye ulaşımıyla ilgili çok büyük problemler
3: tüketici
2: var.
3: Tüketici en son halkadır ya.
2: Evet.
3: Hani sofradan tarlaya, tarladan sofraya dersin. Başladığı yer tarladır. Tarlada öncelikle bir destekleme, bir maliyet düşürme, çiftçiyi koruma sıkıntısı var. Sonrasında satış pazarlama ağında kazançta bir denetimsizlik var, bir yetersizlik var. Sofra kısmında da enflasyonla birlikte alım gücünün de artık yok olmasıyla mı erimesiyle mi diyelim birlikte zaten tüketememe durumu var. Ha şu da var, bilinçsiz tüketim, israf, bilinçsiz harcama da alım gücünü maalesef çok büyük sekteye uğratan, darbe vuran bir şey. Yani finansal ekonomiyi de beceremiyoruz artık. Haklısınız, geçinemiyoruz ama finansal ekonomi yönetimini de yapamıyoruz.
2: Sadece en yani, ucuza bakıyoruz.
3: Tabii ki de dijital okuryazarlığı da tam olarak yapamadığımız gibi. Yani buna biraz daha eğilmemiz gerekiyor. Gerçekten ihtiyacımız olan ürünü almak, ihtiyacımız kadar almak, yarın bir gelecek görmüyorum. Bugünden elimdekiyle en azından mutluluğumu yaşayayım, kendimi tatmin edeyim diyerek ya da çok aşırı derecede kazanç üzerinden hep ben kazanayım, daha çok kazanayım, şunu da kazanayım, hayatımdan fedakarlık edeyim, uykumdan fedakarlık edeyim, ailemden fedakarlık edeyim bizi çok büyük bir çalkantıya götürüyor. Geçinememe meselesi. Yani geçinebilen de geçinemediğini düşünüyor biliyor musun etrafında?
2: Evet, evet.
3: Aslında birçok insana göre maddi durumu biraz daha iyi dediğin aslında birçok insana göre alım gücü biraz daha iyi dediğin insanlar da şikayet ediyor. Hani ben şükürden bahsetmiyorum arkadaşlar ama bir finansal yönetim sıkıntısı içerisindeyiz. Şu an biraz daha kendimizi yönetemiyor bir haldeyiz. Pazara gittiğinde karşılaştığın fiyatlar çok yüksek, alamıyorsun. Ama bunun yanında bir yandan ekmek tüketimine baktığında inanılmaz bir israf var. Çöpe ve geri dönüşüme baktığında inanılmaz bir israf var. Bu nasıl oluyor diyorsun bir yandan da. Yani burada bir dengesizlik var diyorsun. Hani biraz o ev yönetimi, ev ekonomisi üzerine, geçmişte hatırlıyor musun ev ekonomisi dersi vardı?
2: Hatırlıyorum.
3: Yaşımız ortaya çıkmasın da.
2: Hatırlıyorum, evet.
3: Şimdi birden aklıma geldi ev ekonomisi. Ne kadar önemli bir dersmiş değil
2: mi? Ortaokulda şey vardı, tarım dersi vardı.
3: Evet, evet.
2: Mesela.
3: Yani işte bunları biraz gözden kaçırıyoruz. Hani AVM'ler niye dolu? İşte Yunanistan ekonomisinin batma aşamasındaki şeydir bu kavramdır. Niye dolu? Zaten gelecek görmüyorum. Bugünden harcayayım, alayım, rahatlayayım. En azından bugünümü mutlu yaşayayım. İyi de senin için bugünün yarını yoksa bile gelecek kuşaklar için var. Hani bu marka bağımlılığı, marka kültürü, sevdası, popüler kültür, kendi yerel esnafını koruyamama, yerel üretimini koruyamama. Yani okullar açılırken en büyük sorunumuz neydi? Üç harfli marketlerden alışveriş yapmayın, esnaftan alışveriş yapın. Çünkü evet, esnaf kan alıyor. Hani üretimi konuşuyorsun ya, üretim para kazanacak ki esnafa gelip mal alacak. Kızını oğlunu evlendirecek. Esnaf kazanacak, mobilya alacak, beyaz eşya alacak, evini yenilecek, arabasını yenilecek. Hani esnaf nasıl kazanacak? Üretici kazanamadığında esnaf da kazanamıyor. Ve sen market alışverişine gittiğinde keza aynı şekilde. Market yerel esnafı da kazandırmıyor.
2: Fiyata
3: bilerek
2: bakıyoruz. Yani az önce de söylediğim gibi insanlar alışverişini yaparken, okul alışverişini yaparken fiyatı kıyaslıyor. Şimdi zincir marketlerde bu noktada çok fazla ürünü piyasaya sürüp istediği fiyatı da tüketiciye kabul ettirdiğinde bu sefer tüketici otomatikman oraya doğru yöneliyor. Kaliteliği değil, biraz daha kendi bütçesine göre hesap yapıyor. Ama tabii bu da işin içinden çıkamıyor aslında. Çünkü niye çıkamıyor? Bir bakıyor, okuldan gelen liste bambaşka.
3: Evet.
2: Bir de o listeyle uğraşıyor.
3: Tabii tabii, bir de öyle bir
2: çocukları gördüm ben, okuldan çıkmışlar, ellerinde liste. Hangi sınıf olduğu hiç önemli değil. Ortaokul, lise, hepsinde de bir liste var yani.
3: Maalesef, maalesef. Temel vatandaşlık hakkımız olan eğitim, güvenlik ve sağlıktaki problemimiz zaten sistemin ticarileşmesi üzerine. Eğitimde de, sağlıkta da, güvenlikte de işte evini güvenlik kameralarıyla, alarmlarla donatıyorsun.
2: Hep bir demir, endişe aslında.
3: Demir korkuluklar, kapılar, ekstra önlemler yapıyorsun. Sağlıkta özel hastaneyi tercih ediyorsun. İşte eğitimde keza aynı şekilde özel sınıf, özel öğretmen, yani devlet okulunda bile artık buna yöneliyorsun. Yani niye? Sistem ticarileştiriliyor. Ama sen de bunu besledikçe, sen de buna destek verdikçe büyümesini sağlıyorsun işte. Hani böyle de bir sorun var. Yani bir okuldaki, bir sınıftaki bütün velilerin tepki göstermesiyle o liste değişebilir. Bir velinin ya da bir öğrencinin mümkün
2: değil. Zor, zor.
3: Ya İlla zor ama.
2: İşlerinden bir tanesi, evet siz en güzelini düşündünüz der. Şimdi, ve işin içinden çıkar.
3: Bir yerden bunu başlatmadığın sürece bu böyle gidecek ve beslendiği için de hep büyüyecek.
2: Evet.
3: Büyümeye devam ediyor. Sen de o sisteme yarıyorsun yani. Hani işine yarıyorsun. Seni kullanmasına izin veriyorsun. Böyle de bir sorun var. Yani okulların halini zaten işte deprem nedeniyle versin.
2: Zor,
3: mümkün değil.
2: Zor, zor.
3: Ya İlla zor ama.
2: İşlerinden bir tanesi, evet siz en güzelini düşündünüz der. Şimdi, ve işin içinden çıkar.
3: Bir yerden bunu başlatmadığın sürece bu böyle gidecek ve beslendiği için de hep büyüyecek.
2: Evet.
3: Büyümeye devam ediyor. Sen de o sisteme yarıyorsun yani. Hani işine yarıyorsun. Seni

0: lobisi güçlü kendi şehrinin sorunlarına yönelik birliktelikle bir hareket izlediği zaman onu çözebiliyor bir nebze. Bir şeyler yapabiliyor çözemiyorsa da. Bizde bu yok. Yani bugün işte Adana'ya yapılan ya da Antep'e yapılan eğitim yatırımlarının birçoğu o şehirde kazanan insanların yaptığı yatırımlardır. Biz Mersin'de bunu yeni yeni görmeye başlıyoruz. Hala çok yetersiz. Yani buradan kazanıyorsan buraya harca, burayla paylaş ki burası büyüsün, gelişsin, sen daha çok kazan. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Hep birlikte kazanalım. Yarın senin yanında çalışacak beyaz yakalı ya da mavi yakalı iyi bir eğitim alsın. Yani daha verimli bir çalışan olsun, daha mutlu bir çalışan olsun. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Hani senin Mersin'de eğitime yapacağın yatırım aslında sana tekrardan geri dönecek. Sen bunu zaten karşılığını alacaksın. Ama maalesef ki bunu yani ne büyüyen, zenginleşen ailelerde, ne Liban'da, ne Akkuyu'da, ne başka bir yerde göremiyoruz.
1: Kentin, ben Mersin'in zengin olduğunu düşünüyorum. Kentin zengin olduğunu düşünüyorum ama bunun tabana yayılması ya da bütün insanlara yayılmasıyla ilgili çok ciddi sıkıntı olduğu kanaatindeyim.
0: Evet, makas açılıyor.
1: Evet, ama bir de bizim yanlış bir büyüme şeklimiz de var. Mesela şöyle bir Erdemli'ye doğru gittiğinde, Erdemli'yi biraz geçtiğinde denizi göremezsin. Göremediğin gibi hala yeni binaların, yüksek katlı binaların dikildiğini görüyorsun. Hepsinin üzerinde de satılık, kiralık, binlerce daire olduğu kanaatindeyim. Ki öyle gözüküyor. Mersin'de ciddi anlamda konutta bir artış var. Ama işte biz yanlış yönde büyüyoruz.
0: Biraz önce de konuştuğumuz gibi, yani limon ağaçlarını kestiğimiz sürece, üretimden vazgeçtiğimiz sürece evren boşluk kabul etmez. O boş arazilere bir şey dikilir.
1: Evet.
0: Ve en acısı konut üzerinden büyüme, Türkiye'deki bu son 20 yıldaki modelde, yani Mersin bunu en iştahlı yapan şehirlerden biri oldu. Acı, çok acı benim için. Şehrin bu denli silüetinin değişmesi, zenginliklerinin yok olması, tarımsal üretim alanlarının heba edilmesi, yağmalanması içimi acıtıyor diyebilirim. Konuta ihtiyacımız var mı? Aslında rakamsal olarak baktığında yok.
1: Yok. Ama var.
0: Şöyle var. Yerinde dönüşümü yapabilsek hala geç kalmış değiliz bak. Başlatabilsek böyle bir hamle bir yerden, bir ucundan ihtiyacımızı fazlasıyla cevap veriyor. Ama şu model çiziliyor Mersin'e. Burası büyüyen bir şehir, gelişen bir şehir. Buradan denize yakın bir şehir. Ev alabilirsiniz. Yaylası olan bir şehir. Çevremde birçok farklı şehirden insana pompalanıyor.
1: Evet.
0: Alıyorlar şöyle.
1: Paran varsa
0: dışarıdan.
1: Dışarıdan geliyordur.
0: Şehir dışından.
1: Tabii ki parası vardır, alıyordur.
0: Evet evet, onlara.
1: Normal şartlarda bir insanın.
0: Yok yok, parası olan insanlar.
1: Tabii ki.
0: Şeye kastetmiyorum zaten. Mersin'de yaşayıp da çalışıp da Mersin'de ev almak çok zor hale geldi. O şöyle olabilir. Hani senin ailen ve benim ailem bizi destekler. Serkan, ikimiz de çalışırız. Anca öyle.
1: Biraz elde avuçta var. Onlar
0: tabii, tabii,
1: biraz destek verir.
0: Destek dediğim
1: tabii
0: o zaten ki, senin evet. Ailenle benim ailem destek aynı, ortaya aynı. Bir şey koyar.
1: Aynı.
0: Biri birini satar. Biri arabası bir şeyini satar. Ancak öyle.
1: Evet.
0: Yoksa Mersin'de bu şartlarda çalışıp ev almak neredeyse imkansız gibi bir şey bence yani. Ama dışarıdan müteahhitler inanılmaz bir konut satışı yapıyor. Çevre illere, parası olanlara yönelik. Benim de çok sayıda tanıdığım son zamanlarda Mersin'de ev aldı enteresan bir şekilde. Ama yabancıya da daha çok bir oynama hali var konut sektöründe. Bugünkü gazetemizin de manşeti 41 farklı ülkeden Mersin'de ev alınmış son 8 ayda.
1: Çok şaşırdım, ülkeler bile var içerisinde.
0: Değil mi? Meksika var mesela. Yani aklına gelir mi?
1: Çok şaşırdım, evet gerçekten.
0: Kanada var mesela. Birleşik evet. Krallık bayağı iyi, orta sıralarda mesela.
1: Hadi o biraz savaşın etkisi de, biraz daha böyle zengin kesimin
0: ya,
1: daha güvenli bir yöne
0: şöyle,
1: kaçması
0: Rusya'yı
1: de.
0: Anlıyorum bak, Ukrayna'yı da anlıyorum. Zaten o hem Akkuyu'nun etkisi hem savaşın etkisi. Antalya'nın dolmuş olması, fiyatların
1: i̇şte
0: artmış olması.
1: İşte ticarete bağlıyorum ben biraz.
0: Almanya mesela ilk üçte bak, onu da anlıyorum. Gurbetçiler işte
1: evet,
0: biraz daha
1: evet.
0: Hani Mersin'in güzel şehir olması. Türk
1: vatandaş olanlar.
0: Tabii onu da anlıyorum ama Birleşik Krallık mesela bana çok ilginç gelmişti. Kanada
1: biraz
0: çok,
1: ticaret geldi bana
0: Kanada
1: orada.
0: Çok ilginç geldi. Yani tabii ticaret, Ruanda. Ha, Türkiye Cumhuriyetleri de anlıyorum. Niye? Aslında onlar da biraz Rusya'nın etkisiyle, yani işte o Rusya'daki savaşın etkisiyle. Türkiye Cumhuriyetleri'nin de sayısı çok fazla. Orta Doğu'dan da var ama İtalya da var. Avustralya var arkadaşlar. Kıta değişti. Kıta ötesi yani, düşünün. Hani çok enteresan bir şekilde.
1: Bunu yatırım amaçlı mı düşünüyorsun?
0: Yani rakam

0: bir iki tek tük olduğu için ben çok yatırım gibi göremiyorum evet. işin gerçeği. Ama şu var, ben özellikle iş yerini de çok sıkı yakından takip ediyorum, iş yeri alımlarını. İş yeri alımlarında ağırlık Rusya, Ukrayna, Almanya. Ama Türkiye Cumhuriyetlerle Rusya, Rusya tek başına değil. Yani Türkiye Cumhuriyetlerin çok büyük etkisi var. Ve bu şunu da getiriyor. Bak, bu iş yeri ve konut alımları beraberinde farklı insan ülkelerden kitlelerini de getiriyor bence. Yani ben Ruanda'daki adamın Mersin'i Ruanda'dan bulup görüp aldığına çok inanmıyorum. Ya Rusya'da iş yapıyordur bu adam, ya İngiltere'de, ya Almanya'da bir Türk çevresiyle tanışmıştır. Bir Türk yatırım
1: burayla
0: ortamıyla.
1: Burayla da bağlantısı vardır.
0: Mutlaka bunun üzerine olmuştur. Mesela İtalya'da, bana göre Kanada'da öyledir. Yani
1: ya da, ya da deniz seviyor. Dün mesela ben gelirken şöyle bir sahillere baktım. Her taraf yine dolu.
0: Evet,
1: İnsanlar yüzüyor ve farklı insan tipleriyle de karşılaştım.
0: Çok.
1: Özellikle Rus ve Ukrayna çok. Mesela. Hı-hı. Belki de deniz seviyorlardır.
0: Tabii tabii ya, Antalya zaten pahalı, biliyorsun, doldu
1: tabii,
0: artık taşıyor
1: tabii, tabii,
0: yani.
1: Tabii,
0: yani onun da çok etkisi var. Oradan buraya yönelimin de çok etkisi var işin gerçeği.
1: Evet, doğru.
0: Ama biz senin en başta dediğin gibi konutla mı büyüyeceğiz? Yani bizim projeksiyonumuz bu mu? Gelecekteki 20 yılda kendimizi tarımsal üretimde, ticarette, lojistikte, katma değerli üretimde nerede görüyoruz? Konut bunun neresinde?
1: Bir esnafın isyanını söyleyeyim, oradan devam et. Konuyla çok alakalı. Abi dedi, eskiden dedi buraya gelen kişi turistti. Bizden alışveriş yapardı. Şimdi ev sahibi.
0: Evet, evet, şu an yani bütün yabancı yok. Yani Mersin'de herkes birbirine...
1: O da gidip işte herhangi bir ucuz market arıyor, ucuz manav
0: evet.
1: arıyor, zincir markete gidiyor.
0: Mersin'de herkes yabancı ama kimse yabancı değil.
1: Evet.
0: Herkes de ev sahibi aynı zamanda. Senin dediğin çok doğru. Şimdi biz de öyleyizdir. Mesela İstanbul'a gitsen, şehir bile değiştirsen, güzel bir restoranda yemek yemeyi tercih edersin. Yani daha doğrusu ünlü, daha doğrusu ne bileyim, hani oranın yöresel tadı olan, değil mi?
1: Hı-hı.
0: Bir şeyi tercih edersin gezmeye gittiğinde. Mersin'de durum biraz farklı. Mersin'de buraya yerleştikten sonra Mersin esnafıyla barışmıyor. Mersin esnafıyla birleşmiyor yerleşen. Çok enteresan bir şekilde.
1: Buraya hemen ayak uyduruyor.
0: Evet, değil mi? Yani o AVM, neyse, AVM kültürüne, ne bileyim, ucuz arama ya da kültürüne. Ya orada bir dengesizlik var. Ama burada esnafın da biraz payı olduğunu düşünüyorum Serkan. Yani şöyle, esnafın derken derdini anlatamıyor. Gerçekten yerel yönetimlere derdini anlatamıyor. Kendi iç hizmet kalitesini geliştiremiyor. Hala senin otopark sorunun var. Hala trafik sorunun var. Biraz önce gelirken de aynı şeyi düşündüm. Yani Mersin merkeze, çarşıya arabayla inip alışveriş yapmak ya da yemek yemek gibi bir hata yapamazsın yani. Hata olur, bir daha yapmazsın işte onu. Bir kere yaparsın o hatayı, bir daha yapmazsın. Olmuyor. İşte bunu belediye başkanlarına siz anlatacaksınız.
1: Evim Yenişehir'de. İş yerim Akdeniz'de.
0: Evet.
1: Ben Yenişehir'den Akdeniz'e arabayla gelemem.
0: Gelemezsin.
1: Nereye bırakacağım?
0: Geç kalırsın.
1: Yani. Evet, geç kalırsın diyelim. Nereye bırakacağım?
0: Güvenemezsin.
1: Gideceğim, mahalle arasında bir sokağa bırakacağım.
0: Ha, ya da
1: bir
0: ekstra
1: de yürüyeceğim oradan.
0: Maliyet, para ödeyeceksin otoparka bıraktığında.
1: 150 lira.
0: Gibi. İşte böyle bir sorun var. Yani otopark sorunu çözülmemiş bir şehirde, merkezi noktalarından bahsediyorum. Bak, bu Toroslar'da da olabilir, Akdeniz'de de olabilir, Yenişehir, Mezitli'de de olabilir. İnsan sirkülasyonu yoğun olduğu, esnafın yoğun olduğu yerlerde iklimlendirme sorunu çözememişsen, hala çok güneşse, hala çok sıcaksa, hala çok soğuksa, hala çok yağmurluysa, sel oluyorsa, dere oluyorsa, geçemiyorsan, yürüyemiyorsan, ya da otopark sorunun varsa, ya da güvenlik sorunun varsa, ya da aydınlatma sorunun varsa, akşam da önemli çünkü, bakın.
1: Evet.
0: Yani işte ulaşım sorunun varsa orada esnaf nasıl kazanacak? Yani mümkün değil ki. Şimdi Büyükşehir Belediyesi'nin yeni bir projesi var, Kasaplar Çarşısı ile ilgili. İşte denildi ki Kırmızı Dağcıvert İşhanı yıkıldı, devamında bir meydan park projesi yapıldı. Benim hep eleştirdiğim betonarme bir yapıyla yine.
1: Ya başlıklar
0: şekilde.
1: Çok komikti ya. İnsanların nefes alabileceği bir alan yarattık.
0: Betondan mı nefes alacaksın?
1: Tamam da güneş 40 derece.
0: Tepende ve
1: tepende.
0: Beton.
1: Orada nasıl oturacaksın?
0: Oturanın
1: o fotoğrafı
0: aklına,
1: çeken arkadaşın oturmasını isterdim mesela.
0: Oturanın aklına şaşarım.
1: Oturmasını yani, isterdim o fotoğrafı çeken arkadaşın.
0: Şu an ben oradan geliyorum. Evim de orada zaten. Keza aynı şekilde ağaçların büyümesini bekleyeceksin de.
1: Evet, büyümesini bekleyeceksin.
0: Ya tamam da işte
1: Peki doğru ağaç seçtik mi?
0: Doğru ağaç seçtik mi? Şu an geçici bir çözüm yapılabilir mi? Hani bir de uçuk betonarme yapı yerine daha ahşap var ya, daha ne bileyim geri dönüşüme uygun bir şey olamaz mıydı? Yani biz bu eleştiriyi aynı şeyde de yapmadık mı? Sözde katlı otopark denilen meskinin karşısındaki Çankaya. Alanın üstü Çankaya, Çankaya aile çağ bahçesini yıkıp o güzelim ağaçlar, o yeşilliği
1: tamam,
0: yok edelim.
1: Tamam, ağaçların büyümesini bekleyelim dedik. 3 sene geçti. Heh, belki daha fazla.
0: Büyümedi.
1: Hala orası.
0: Orada da beton mesela, mermer beton. İşte böyle bir sorun var arkadaşlar. Şimdi orada bir park var. Özgür Çocuk Parkı'nın çok yakınında mesela. Orası da çok hareketli bir bölge. Sözde bir katlı otopark var ama işlemiyor, işletilemiyor. Park var, kullanılamıyor. Çünkü çok sıcak ve çok soğuk. Yani böyle bir sıkıntı var ve dinamizm katmıyor o bölgeye. Şimdi nasıl esnaf orada, esnafın ne işine yaradı şimdi orası? Sorarım yani, esnaf orada nasıl faydalanabiliyor mesela?
1: Belediye
0: vatandaş
1: hatta
0: nasıl faydalanıyordu ki gelsin?
1: Belediye faydalanamadı. Haftada bir gün oraya bir etkinlik
0: stand
1: yapıyorlardı.
0: Koydu, kimse stand gelmedi değil mi?
1: Kuruyorlardı tabii tabii.
0: Karşılığı
1: birkaç
0: olmadı.
1: Birkaç hafta kurdular,
0: tutmadı.
1: Ettiler, ondan sonra kalktı.
0: Tutmadı, evet. Olmadı. Ama ısrar etmen lazım, beslemen lazım. Orada bir şeyleri var edebilmen lazım,
1: bir
0: koyabilmen
1: sebep,
0: lazım.
1: Sebep
0: koyman lazım.
1: Sebep yok, insanların gelmesi için bir sebep yok.
0: Aşırı betonarme yapı bizde havadan dolayı olmuyor Serkan. Tutmuyor. Yani ahşap bari o bizim senin radyonun terasındaki kamelyalar gibi, hı-hı, yapılar bizde daha çok karşılık buluyor. Yani sahildeki bütün kamelyalarda mesela aynı durum geçerlidir. Ama esnafın bunu anlatmaya niyeyse sözü yetmiyor, çabası yetmiyor, anlatamıyor. Esnaf temsilcilerinde bir sıkıntı var. Esnaf temsilcileri babadan oğula şey olmuş, krallık olmuş, padişahlık olmuş. Babası milletvekili oluyor, oğlu oda başkanı oluyor, oğlu bir şey oluyor, onun kardeşi bir şey
1: kimisine
0: oluyor.
1: Kimisine bir oda yetmiyor.
0: İkinci odaya tabii, üçüncü odaya başkan oluyor.
1: Genel merkezler.
0: Görevleri var, delegelikler var. Yani Mersin esnafı bence çok ciddi bir sıkıntı içerisinde ama bunu anlatabildiğini, ben buna çözüm üretilebildiğini, konuşulabildiğini
1: sorunları
0: düşünmüyorum.
1: Sorunları çözemezsin ya. Gerçekten. Yani çözersin. Bu kadar çok şeyle uğraşarak,
0: bunlar
1: bu
0: çok
1: kadar
0: küçük,
1: çok sorumluluk
0: Serkan,
1: alarak sorunları.
0: Bunlar çok küçük sorunlar biliyor musun? Bak,
1: ama işte çok şeyle uğraşıyorsun.
0: Diğer şehirlere baktığında çok
1: mesela
0: büyük
1: ben seni aradığım
0: istemeyen
1: zaman telefonu gazeteci olarak mı açacaksın? Ne bileyim, yazar olarak mı açacaksın?
0: Kadın olarak mı açacaksın?
1: Kadın olarak,
0: anne olarak mı açacaksın? Mesela
1: yani ne olarak
0: kardeş
1: açacaksın?
0: Olarak,
1: değil mi?
0: Eş olarak.
1: Da. Şimdi o kişileri ben aradığım zaman, ya abi ben hangi odayı aramıştım? Ya pardon, bir işim vardı da, ya yok biz ona bakmıyoruz, ya da dur o da bizim işimiz.
0: Şimdi babası çok uzun yıllar oda başkanlığı yapmış birinin oğlu oda başkanı olmuştu. Ben de haber için pazar günü ekstra bir şey vardı yani, onun için aramıştım. Servisçiler odası başkanlığını yapıyordu o dönem. Adını vermeyeyim şimdi.
1: Daha ne diyeceksin?
0: Pazar günü şey demişti bana. Bugün pazar. Benim tatil, yani çalışmadığım bir gün. Yani sen servisçiler odasını temsilen başkanlık görevini üstlenmişsin. Sen talip olmuşsun. Sen seçilmişsin. Ve sen diyorsun ki yani binlerce insanın ekmek yediği bir sektörde çok da önemli bir konu vardı. Ben bugün konuşmak istemiyorum diyorsun. Bugün benim tatil günüm diyorsun. Sen o görevi niye üstlendin ki?
1: Böyle bir şansın yok.
0: Makam mevki için, kazanç için, çıkar için, kendi şahsi menfaatin için. İşte senin üyelerin bunu görmeli, seni seçmemeli. Onu demeye çalışıyorum.
1: Ya sen bir şirketi aramıyorsun ki.
0: Tabii ki de. Sen kamuya ait, kamusal temsil görevindesin orada.
1: Evet.
0: Yani benim pazarım yok ki, servisçinin pazarı yok ki. Serbest bölgeye işçi taşıyorsa, OSEB'ye işçi taşıyorsa, otele işçi taşıyorsa onun pazarı yok ki. Böyle bir şey olabilir mi? Yani ama maalesef Mersin esnafında esnaf temsilcilerinin seçilen o üst derneklerde görev alanların çok büyük bir vizyon sıkıntısı var. Aynı siyasette olduğu gibi temsil kabiliyeti sorunu var.
1: Seçilene kadar. Seçilene kadar çok güzel vaatler, çok güzel konuşmalar.
0: Ben kişisel nitelik ve nicelik olarak yeterliliklerini de çok şey bulmuyorum. Yani yeterli bulmuyorum işin gerçeği. Yani yurt dışına gitmiş olmaları, bir takım üniversitelerden mezun olmuş olmaları benim için bir yeterlilik göstergesi değil. Yaptıkları işe bakıyorum. Şehre kattıklarına, kendi kazanç sistemlerine, iş yerlerine, daha küçük çaplı, küçük ölçekli, küçük olsun benim olsun. Ben buradan güzel kazanayım, oğlumu da şuraya atarım, kızıma da böyle yaparım. Bu kafayla şehir de büyümüyor işte.
1: Ailecek büyüyelim yorumlar var, onlara da okuyayım.
0: Tabii.
1: Ben hemen. Nebahat Hanım yeni yayın dönemi hayırlı olsun demiş. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Yaz boyu bizi beklemişler. Kadir Duman senden özel bir program istiyor. Gezdiğin, gördüğün yerlerle ilgili.
0: Gezelim, görelim.
1: Evet. Bir de seninle ilgili bir kültür turizm programı yaparsak iyi olur.
0: Ya evet, çok güzel olur.
1: Muhsin Hocamız da yeni yayın dönemi hayırlı olsun demiş. Teşekkür ederiz. Sizler
0: hocam,
1: de iyi ki varsınız.
0: Hocam çok teşekkür ederiz.
1: Sağ olun. Bugün bu hafta Mersin İtman Yurdu kazandı.
0: Nihayet 3 puanla tanıştı.
1: Evet, ilk iki maçımızı kaybettik. Bu hafta kendi evinde oynayacak. İnşallah bu hafta da kazanır, yolumuza devam ederiz.
0: Ya Muhsin Hoca özelinde söyleyeyim belki. Çok inanıyor. Çok istiyor.
1: Çok uğraştı.
0: Çok uğraşıyor. Böyle insanları görüyorsun ya. İçin bir başka oluyor ya. Yani umut edesin geliyor ama... Ne bileyim, diyorsun ki ya çok zor. Hani bu insanlarla, bu sistemle,
1: ben
0: bu şartla...
1: Ben Mersin İtman Yurdu'nun bu sezon sahaya çıkacağını düşünmüyordum.
0: Ben de düşünmüyordum. Kesinlikle düşünmüyordum.
1: Yani eğer çıktıysa ve küçücük bir katkısı da varsa muhakkak Muhsin Hoca'nın katkısı vardır
0: kesinlikle
1: diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle vardır. Ellerine yüreğine sağlık. Birçok insanın emeği, katkısı vardır.
1: Muhakkak
0: vardır. Ancak şu var arkadaşlar, bakın biz bunu konuştuğumuz dönemlerde, yani Metin Saltık dönemlerinde taraftar bizi linç etti ya. Takım kötü gidiyor, yönetim kötü gidiyor. Bakın bu yönetim şekliyle olmaz dediğimizde bizi linç etti. Benim adıma basın açıklaması yapıldı taraftarlar nezdinde.
1: Ne mutlu.
0: Ben hala...
1: Ne mutlu sana.
0: O gün söylediğim şeyi bugün de söylüyorum. Mersin İtman Yurdu AŞ'nin şeffaflaşması gerekiyor, kurumsallaşması gerekiyor. Bakın bugün işte yapılan bağışlar paylaşılıyor. Bugün hesaba girenler ve hesaptan çıkanlar paylaşılıyor ya. Yetmez diyorum. Daha iyisini istiyorum çünkü ben. Daha iyisi olma. Ama bu Türk futbolunda zaten bir sorun. Evet. Yani bu sadece Mersin'e özgü bir sorun değil. Ama biraz önce bütün o konuştuğum lobi var ya, lobi. O Mersin'in İtman Yurdu içinde geçerli.
1: Mersin
0: işte.
1: İtman Yurdu store açıldı arkadaşlar, forum civarında.
0: Evet.
1: Yani fiyatına bakmaksızın bence bir forma satın alın.
0: Peki tamam, ama işte bak, hangi esnaf derneği buna sahip çıkıyor? Hangi mesiyat, müsiyat, siyat orada var oldu, fotoğraf paylaştı, çocuğunu eşini aldı gitti, alışverişini yaptı.
1: Bir meşrubat markası biliyorsun Mersin İtman Yurdu'na
0: sponsor oldu.
1: Söyleyelim, Sarıyer. Evet, Sarıyer, evet, Kola, Gazoz.
0: Ve çok şöyle da sevindim, bir anlaşma.
1: Şöyle bir anlaşma. Ben tüketmiyorum. Yani gazlı içecek tüketmiyorum.
0: Ben de ama,
1: o ayrı mesele. Ama şunu söyledi. Mersin'in il sınırları içerisinde satılan bütün işte ürünlerle ilgili Mersin İtman Yurdu'nda bir
0: gelir. Gelirini oraya.
1: Gelir. Mersin'in esnafı Cihacı Doğan da sosyal medyasından şunu paylaştı. Ben bundan sonra Sarıyer Kola ve Gazoz satıyorum dedi.
0: Bravo, ne güzel. İşte iş yerlerinizde bunu tercih edebilirsiniz. Siz de bunun üzerinden bir katkı, destek verebilirsiniz. Bunu göremiyoruz. O bilit dediğimiz, o lobi dediğimiz, işte o esnafın mesela sorunlarını çözemediği gibi, hani onu konuşamadığı gibi, bu alanlarda da varlık gösteremiyor. Hı-hı. Esnaf demek Mersin İtman Yurdu'yla aynı şey demek. Bak, senin tüketicin taraftar değil mi? Marka, senin marka değerine katkı sağlamıyor mu?
1: Evet.
0: Sen Tantuni dükkanına Mersin İtman Yurdu logosu, forması astığında yani artı getirmiyor
1: ya
0: mu sana?
1: Ya afiş asıyorsun sırf vergi ya da reklam parası ödememek için. Ne yazıyorsun? Mersin İtman Yurdu'na başarılar dilerim.
0: Mesela
1: bunu yazdığın zaman reklam vergisi ödemiyorsun.
0: Ödemiyorsun.
1: O zaman şekilde. Yani sen de bir katkısın.
0: Şehre aidiyet hissettiriyor sana. Şehirden kazandığını şehre döndürmen gerekiyor. Bak diyorum, geri sana gelecek o zaten.
1: Evet.
0: O zaten sana geri dönecek aslında. İşte burada bir sorunumuz var. Yani o aidiyeti, sen biraz önce dedin ya, Mersin'de gelen de hani Mersin hemen değiştiriyor onu, kendine benzetiyor. Ama bir aidiyet yaratamıyoruz.
1: Yok.
0: Hala yaratamıyoruz.
1: Hayır, yaratamıyoruz.
0: Çünkü siyasetçimizde yok o aidiyet. İş dünyamızda yok o aidiyet. Spor dünyamızda yok o aidiyet. Yani bizim sanatsal anlamda, mesela bir haber yapmıştım geçtiğimiz haftalarda, turizm kültür varlıklarıyla ilgili.
1: Evet.
0: Ören yeri varlığında ilk üçtesin ya Türkiye'de. Evet. 81 tane şehir var. İlk üçtesin Ören yeri, ama
1: müzede 8. miydik?
0: Evet, müzede niye işte Ören yerini kazıp çıkarmadığın için, tarihin hala toprak altında yattığı için, gün ışığına çıkmadığı için müzede 8.sin. Yani o kadar gerilerdesin ki birçok veride bu anlamda. Zaten birçok önemli eserin Adana Müzesi'nde. İşin kötü tarafı.
1: Ya burada açık hava müzemiz var, açık hava. Biz onlara sahip çıkamıyoruz.
0: Şimdi peki bu kazılar nasıl desteklenecek? Örneğin Yumuktepe yıllardır tam olarak istediği kazı desteğini alamamıştır. Soli, Pompei, Polis, Tarsus başlı başına bir açık hava müzesidir, alamamıştır. Yumuktepe'nin Kazlı desteği alması ne demek? Yumuktepe'nin bir turizm bölgesine dönmesi demek. Turizm bölgesine dönmesi ne demek? Esnafın o yöredeki insanın kazanması demek. Bölgenin değerlenmesi, güzelleşmesi demek.
1: Ülkemizde örnekleri var işte yani.
0: Ya Ege, Antalya.
1: Evet.
0: Ören yerlerin etraflarına bakınız. Ama sen limon ağaçlarını kestiğin ve konut yaptığın sürece kazı alanlarını soliyi bu şekilde beslemeyip yok ettiğin, yani kenardan işgal ettiğin sürece bir kazanacağın, 10 kazanacağını silip bir kazanacağını tercih ediyorsun. Biz bunlardan bacasız sanayiden 10 kazanabiliriz. Turizm böyle bir şeydir mesela. Ticaret böyle bir şeydir. Ama sen konutla ya ne yapayım, satarım işte tarlayı, alırım iki daire, biri oğlana biri kıza, tamam.
1: En güzeli. Şu an için öyle düşünüyoruz.
0: Sonra taş yiyeceğiz.
1: Muhtarımız Ali Gülgen de helal olsun sizlere demiş. Teşekkür ederiz sizlere de. Muhsin hocamız da teşekkür etmiş. Evet, ekleyeceğim bir şey var mı?
0: Yani şu son olarak...
1: Hızlı girdik.
0: Evet, biraz hızlı girdik. Yoğun oldu, dilimiz şişmiş demiştik. Şu siyasete de birkaç cümle değinmek istiyorum. Ben Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'nın son dönemlerde işte yeni parti, Cumhuriyet Halk Partisi nezdindeki o temasları, kulisleri üzerinden süreci çok... şey buldum, nasıl diyeyim, Mersin adına kötü buldum.
1: Bir
0: Mersin,
1: pozisyon almış, oradan takip ediyor gibi.
0: Tabi yani kendini konumlandırıyor bak, ama o, sen Mersin adına göreve seçilmiş bir insansın ya, işte bu esnada Mersin ikinci plana itiliyor ya, senin önceliğin Mersin, senin hayatın Mersin, senin gündemin Mersin olması gerekirken senin şu anda önceliğin, gündemin, görüntün CHP Genel Başkanlığı, işte Cumhurbaşkanlığı adaylığı.
1: Ama bunları ben istemiyorum ki, insanlar konuşuyor.
0: Ha deniliyor değil mi?
1: Evet.
0: Mersin'de yaptığın işlere baktığımızda da göremiyoruz, şehirde yoksun. Türkiye Belediyeler Birliği ünvanıyla sürekli dışarıdasın. Sürekli Mersin'in uzağındasın. Mersin'in bu sorunlarıyla ilgili yapılacak işlerde, çalışmalarda, atılacak adımlarda yoksun. Mesela niye Mersin Manyurdu'nun bir karesinde yoksun? Mesela niye limonun, narenciyenin bir karesinde, yani bütün bunlar yaşanırken
1: Büyükşehir Belediyesi'nin destek verdiği sezon protokol tribünü
0: kriz
1: inanılmazdı. İnanılmazdı.
0: Kriz yaşadı. Kriz, kaos yaşadı.
1: İnsanları birbirini itiyordu. Değil ben mi? Oturacağım, ben değil oturacağım mi? Diye. Sadece bir hafta sürdü.
0: Ha, şimdi dışarıdan, uzaktan hani görmüyorsunuz bile, bakmıyorsunuz bile maalesef ki. Ne oldu? Yani Mersin, önemli olan Mersin değil miydi? Siyaset miydi? Biz yanlış mı anladık? Şu anda inanılmaz bir siyaset trafiği güdülüyor. Yani normal ülkede de tamam bu böyleydi, ama bunun yanında yani ikisini aynı anda götüremedim bence Mersin Büyükşehir Belediyesi. Genel siyasetle Mersin'i birlikte götüremiyor. Ben öyle görüyorum. Mersin'in sorunlarıyla baş etme, sorunlarını çözme, adım atma evresinden bahsediyorum. Tabii ki de illaki birileri bir yerlere talip olacaktır, görev verilecektir, çalışma yapılacaktır, ama asli görevini unutmadan senin oradaki mevcudiyetinin öncelikli gayesi Mersin'e hizmet etmek.
1: Biz yeri geliyor ülke gündemini konuşuyoruz, ama biz diyoruz ki önceliğimiz Mersin. Dönüyoruz dolaşıyoruz, konu Mersin'e bağlanıyor.
0: Ben Mersin siyasetindeki bu kısır gidişata çok üzülüyorum. Bu döngü beni çok yaralıyor. İşte biraz önce söylediğim o niteliksiz ve niceliksiz siyasilerin Mersin'i getirdiği nokta bugün budur zaten. Bu eleştirdiğimiz Mersin'dir. Yani MHP'nin kongresi yapılıyor. Mevcut il başkanı tek listeyle gidiyor. Yani niye tek liste?
1: Ama bütün partiler böyle oldu.
0: Ama yanlış. Niye tek liste? Yani, sizin içerinizde daha
1: etmiyor.
0: Donanımlı bir sürü insan yok mu? Var. Ben biliyorum. Tanıdığım çok iyi MHP'li donanımlı yetkin insanlar var. Yarışın. Bu bir yarış olsun, bayrak
1: yarışı. Bütün partiler
0: olsun.
1: Buna döndü artık.
0: Maalesef.
1: Yani o yok artık.
0: Maalesef,
1: atamayın
0: acı bir
1: seni.
0: Şekilde.
1: Ya da ondan sonra işte seçimle devam ediyor.
0: İşte o, ama senin adayının desteklenmesi, onun babasının, oğlunun bir yerlere koltuk sahibi gelmesi, oturmasıyla, onun kızının milletvekili olup bunun ailesinin büyümesiyle işte Mersin kaybediyor, kazanan onlar oluyor.
1: Teşekkür ederiz. Hediye rolüyle birlikteydik. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
2: Bugün 21 Eylül Pazartesi. Mersin haberlerini sunuyoruz. Meyve sebze sektörüne yönelik fahiş fiyat operasyonunda gözaltına alınan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefar Çakır'la Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ferhat Gürüz'ün de aralarında olduğu 41 kişi tutuklandı. Mersin konut sektörü Ağustos ayında yavaşlasa da 4090 adet satışla Türkiye genelinde 5. sırada yer aldı. Yabancıya konut satışında ise Mersin hız kesse de 143 adetle Türkiye genelinde 3. oldu. Mersin'de konut alan yabancı ülke vatandaşlarında ilk 3 sırada Rusya Federasyonu, Ukrayna ile Almanya vatandaşları yer aldı. MHP Mersin İl Başkanlığı'nın 15. olağan kongresinde tek listeyle yapılan seçimler sonucu 2 yıl önce göreve gelen Ömer Gürsoy yeniden seçildi. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edildi. Karara tepki veren Tuncer, somut gerekçelerin kendisine açıklanmadığını ve savunma hakkını kullanmasına izin verilmediğini söyledi. Mersin'in Tarsus ilçesi merkezli gerçekleştirilen 7 milyar 640 milyon 332 bin TL'lik işleme sahip yasa dışı bahis çetesi operasyonunda gözaltına alınan 49 şüpheliden 30'u tutuklandı. Öte yandan 27 yasa dışı bahis sitesi mahkeme kararıyla erişime engellendiği bildirildi. Mersin'de sentetik eczan imalatı yapıldığı belirlenen plastik ambalaj deposuna düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ilçeye bağlı Güzeloluk Caddesi'nde meydana geldi. Mersin'de jandarma ekiplerinin Mut ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik düzenlediği operasyonda 27 kök kenevir bitkisi, 893 gram bonsai ve 487 gram kubar esrar ele geçirildi. Bir kişi tutuklandı. Birlikte EMO platformu sözcüsü Seyfettin Atar, Mersin'deki asansörlerin güvenliği konusunda uyarılarda bulunarak kırmızı etiketli asansörlerin kullanılmaması gerektiğini söyleyerek belediyelerden ilçe bazında asansör denetim sonuçlarının kamuoyuna açıklanmasını istedi. Mersin'de lojistik faaliyetlerinde bulunan sürücülerin araçlarından hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli polis ekiplerince yakalandı. 5 farklı araçtan hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tarsus Pozantı otoyolunda kamyonla tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada sebze yüklü kamyon sürücüsü Hacı Mehmet Dam hayatını kaybetti. Akdeniz'de av yasağının sona ermesinin ardından Mersin'de balıkçıların ağlarına takılan çeşitli balıklar tezgahlardaki yerini aldı. Yeni sezonla birlikte bazı balıkların fiyatlarında %50-60'a varan düşüş yaşandı. Mersin Alzheimer Derneği ve Türkiye Alzheimer Derneği Mersin Şubesi Başkanı Profesör Doktor Aynur Özge yaptığı açıklamada Alzheimer hastalığında erken tanı ve toplumsal farkındalığın önemine dikkat çekti. Mersin'in Akdeniz ilçesinde Emek Mahallesi'ne kazandırılacak 3 katlı taziye ve kültür evinin temeli törenle atıldı. Merkezin 6 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Mersin'de ormanların yangınlardan korunması amacıyla yol kenarlarında temizlik ve biyokütle azaltma çalışmalarına yönelik eğitim gerçekleştirildi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde çocuk ve gençlerin eğitim, kültür ve sosyal faaliyetlerle buluşmasına katkı sunması amacıyla hazırlanan okuma salonu ve sosyal yaşam alanı projesi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Mersin'in Mut ilçesinde orman köylülerinin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla 475 hektar alanda 62 bin adet zeytin fidanı toprakla buluşturuldu. Mersin'in Mut ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 5 küçük baş hayvan telef oldu. Yangın ilçeye bağlı Kelceköy mahallesinde meydana geldi.
3: Hava durumu.
2: Doğu Karadeniz ile Doğu Akdeniz'in doğusu yağışlı olurken ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 24, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 13 kilometre hızla esecek.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: 3 ay ödemesiz, 3 ay ödemesiz.
5: Ergül. 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına vade farksız 9 taksit Ergül'de. Üstelik eskiyi getir yeniyi götür kampanyasıyla birlikte. Acele edin, siz de yenilenin.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül, her mesele.
3: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
2: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
3: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
2: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
3: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
2: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
3: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada. Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
3: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
12: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
13: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
12: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
14: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
12: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
14: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
15: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B Kapısı Sokağı'nda enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242. Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Çetinkaya da ikinci ürün avantajı başladı. Seçili salça ve konserve ürünleri, sıvı ve katı yağlar, içecekler, kahvaltılık ürünler, çay ve kahveler, soslar, dondurulmuş ürünler ve kağıt ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. Fırsatlar bununla da bitmiyor. Çamaşır ve bulaşık deterjanları, yüzey temizleyicileri, sabun çeşitleri, hijyen ve kişisel bakım ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya. Fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
16: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
17: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo Ülke.
19: En iyi müzik, en iyi program.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
9: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
10: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat. Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
11: Evde huzurla, yolda güvenle. İşte.

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Çetinkaya'da fırsatlar yine peş peşe. Bebek mamaları, çocuk bezleri, bebek bakım ürünleri ve bebek kreşlerinde %30 indirim sizi bekliyor. Üstelik seçili konserve ürünleri, şekerleme ve sakız çeşitleri, bitki çayları, evcil hayvan bakım ürünleri, kişisel bakım ürünleri, mutfak ve ev bakım malzemeleri ile kozmetik ürünlerinde bir alana bir bedava. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, belediye bünyesinde Macit Özcan spor tesislerinde faaliyet gösteren, farklı birimlerde görev yapan personelle bir araya geldi. Başkan Seçer, Kent Orkestrası Türk Halk Müziği Topluluğu, Halk Dansları Topluluğu, Tekstil Çağrı Merkezi'nin Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı personeliyle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ailesi Mersin'de ikamet eden ve üniversiteyi bu yıl kazanan öğrencilere ilk yıl geri ödemesiz yaptığı öğrenim yardım miktarları belli oldu. Alınan karar gereği devlet üniversitelerinin herhangi bir bölümüyle vakıf üniversitelerini tam burslu kazanan ön lisans öğrencilerine 10 bin, 4 yıllık fakülteleri kazananlara 20 bin, 5 yıllık fakülteleri kazananlara 25 bin ve 6 yıllık fakülteleri kazananlara 30 bin lira öğrenim yardımında bulunulacak. Büyükşehir'in web sayfasında ön kayıt başvurusunu tamamlayan adayların bugünden itibaren evraklarını kendilerine en yakın Büyükşehir Kurs Merkezi'ne 16 Ekim tarihine kadar teslim etmeleri gerekiyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketleri Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlar ve merkez ilçe muhtarlarının katılımı ile sahilde sabah sporu düzenledi. Denize sıfır noktada bir araya gelen vatandaşlar spor yapmanın ve birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşarken engelli bireylere yönelik güvenli ulaşım eğitimi, bisiklet severlere yönelik de güvenli bisiklet sürüşü ile bisiklet bakım ve tamir eğitimi düzenlendi. Avrupa Hareketlilik Haftası'nda toplumun birçok kesimini spora teşvik eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaş almış yurttaşlarla da bir araya gelerek 80'ler buluşması programı düzenledi. Emekli Evi ve Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi üyeleri gerçekleşen etkinlikle sosyalleşmenin tadını çıkardı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Macit Özcan Spor Tesisleri ve Toroslar Spor Park içerisinde bulunan yüzme havuzunda düzenlediği ücretsiz yüzme kurslarında yaz sezonu sona erdi. 6 Temmuz'da başlayan eğitimlerden toplam 4200 kişi yüzme eğitimi aldı. Kurslarda katılımcılara seviyelerine uygun eğitimler verilirken havuzlarda hijyen ve güvenlik koşulları da titizlikle sağlandı. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık. Kurslar Spor Park içerisinde bulunan yüzme havuzunda düzenlediği ücretsiz yüzme kurslarında yaz sezonu sona erdi. 6 Temmuz'da başlayan eğitimlerden toplam 4200 kişi yüzme eğitimi aldı. Kurslarda katılımcılara seviyelerine uygun eğitimler verilirken havuzlarda hijyen ve güvenlik koşulları da titizlikle sağlandı.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, trafik kazası geçirenlerin kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edilip belirli hukuk bürolarıyla hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığı soruşturmaya ilişkin. Soruşturma kapsamında ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla 253 bin kişiden vekaletname alındığı ve bu yöntemle 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönünde tespitlere ulaşılmış. Olayla bağlantılı 825 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştır dedi. İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonlarda sahte gayrimenkul satış evraklarıyla yatırım yapmış gibi gösterilen 1070 yabancı uyruklu kişiye Türk vatandaşlığı aldırdığı ve bu yolla 72 milyon 250 bin dolar haksız kazanç sağladığı belirlenen 73 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 2011 taşınmazlı 30 anonim şirketinde aralarında bulunduğu mal varlıklarına el konuldu. Şirketlere kayyum atandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Sinema Festivali'nin bu yıl 26-27 Eylül'de 75 ilde yaklaşık 1500 salonda gerçekleştirileceğini belirterek 17 yerli ve yabancı filmin izleyiciyle buluşacağını, festival süresince film biletlerinin 90 lira olacağını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Adası'nın güneyinde ve Akdeniz'in uluslararası hava sahasında kapsamlı bir eğitim uçuşu gerçekleştirildiğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı, dünya genelinde 55-57 milyon kişide demans olduğunu, yaklaşık her 3 saniyede bir kişide demans geliştiğini tahmin edildiğini, Alzheimer hastalığı ve demansın Türkiye'de de halk sağlığını etkileyen önemli sorunların arasında bulunduğunu bildirdi. Spor. Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 10 yaparken Eyüpspor ise 3 puanda kaldı. Süper Lig'in 6. haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler kendi sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 3-2'lik skorla yendi. Süper Lig'in 6. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u konuk eden Göztepe sahadan 2-2 berabere ayrılıp milli araya galibiyet alamadan girdi. Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor FK evinde Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.865 lira 71 kuruş, Amerikan doları 48 lira 76 kuruş, euro 56 lira 3 kuruş, sterlin 65 lira 35 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 103 dolar 19 sent, bir bitcoin 80.860 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.284 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, İstanbul, Kocaeli, Burdur, Konya, Adana, Osmaniye, Bolu, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyrediyor. Edeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
3: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
4: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
5: Her nesil. Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Ergül, her nesil.
7: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
8: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
7: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
8: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
7: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
8: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
9: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
8: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
10: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
12: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
13: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
14: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
15: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
16: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
15: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
16: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
15: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
17: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülkü.
4: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
3: Radyo Ülkü.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahat'i tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
5: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
2: Çetinkaya'da ikinci ürün avantajı başladı. Seçili salça ve konserve ürünleri, sıvı ve katı yağlar, içecekler, kahvaltılık ürünler, çay ve kahveler, soslar, dondurulmuş ürünler ve kağıt ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. Fırsatlar bununla da bitmiyor. Çamaşır ve bulaşık deterjanları, yüzey temizleyicileri, sabun çeşitleri, hijyen ve kişisel bakım ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. 30 Eylül tarihine kadar geçerli, büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
3: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülkü.
7: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, belediye bünyesinde Macit Özcan spor tesislerinde faaliyet gösteren, farklı birimlerde görev yapan personelle bir araya geldi. Başkan Seçer, Kent Orkestrası Türk Halk Müziği Topluluğu, Halk Dansları Topluluğu, Tekstil Çağrı Merkezi'nin Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı personeliyle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ailesi Mersin'de ikamet eden ve üniversiteyi bu yıl kazanan öğrencilere ilk yıl geri ödemesiz yaptığı öğrenim yardım miktarları belli oldu. Alınan karar gereği devlet üniversitelerinin herhangi bir bölümüyle vakıf üniversitelerini tam burslu kazanan ön lisans öğrencilerine 10 bin, 4 yıllık fakülteleri kazananlara 20 bin, 5 yıllık fakülteleri kazananlara 25 bin ve 6 yıllık fakülteleri kazananlara 30 bin lira öğrenim yardımında bulunulacak. Büyükşehir'in web sayfasında ön kayıt başvurusunu tamamlayan adayların bugünden itibaren evraklarını kendilerine en yakın Büyükşehir Kurs Merkezi'ne 16 Ekim tarihine kadar teslim etmeleri gerekiyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlar ve merkez ilçe muhtarlarının katılımı ile sahilde sabah sporu düzenledi. Denize sıfır noktada bir araya gelen vatandaşlar spor yapmanın ve birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşarken engelli bireylere yönelik güvenli ulaşım eğitimi, bisiklet severlere yönelik de güvenli bisiklet sürüşü ile bisiklet bakım ve tamir eğitimi düzenlendi. Avrupa Hareketlilik Haftası'nda toplumun birçok kesimini spora teşvik eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaş almış yurttaşlarla da bir araya gelerek 80'ler buluşması programı düzenledi. Emekli Evi ve Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi üyeleri gerçekleşen etkinlikle sosyalleşmenin tadını çıkardı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Macit Özcan Spor Tesisleri ve Toroslar Spor Park içerisinde bulunan yüzme havuzunda düzenlediği ücretsiz yüzme kurslarında yaz sezonu sona erdi. 6 Temmuz'da başlayan eğitimlerden toplam 4200 kişi yüzme eğitimi aldı. Kurslarda katılımcılara seviyelerine uygun eğitimler verilirken havuzlarda hijyen ve güvenlik koşulları da titizlikle sağlandı. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

yapılırken havuzlarda hijyen ve güvenlik koşulları da titizlikle sağlandı. Haberlerin detaylarına Mersin Beltiyer adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Bugün 21 Eylül Pazartesi. Mersin haberlerini sunuyoruz. Meyve sebze sektörüne yönelik fahiş fiyat operasyonunda gözaltına alınan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefar Çakır'la Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ferhat Gürüz'ün de aralarında olduğu 41 kişi tutuklandı. Mersin konut sektörü Ağustos ayında yavaşlasa da 4090 adet satışla Türkiye genelinde 5. sırada yer aldı. Yabancıya konut satışında ise Mersin hız kesse de 143 adetle Türkiye genelinde 3. oldu. Mersin'de konut alan yabancı ülke vatandaşlarında ilk 3 sırada Rusya Federasyonu, Ukrayna ile Almanya vatandaşları yer aldı. MHP Mersin İl Başkanlığı'nın 15. olağan kongresinde tek listeyle yapılan seçimler sonucu 2 yıl önce göreve gelen Ömer Gürsoy yeniden seçildi. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edildi. Karara tepki veren Tuncer, somut gerekçelerin kendisine açıklanmadığını ve savunma hakkını kullanmasına izin verilmediğini söyledi. Mersin'in Tarsus ilçesi merkezli gerçekleştirilen 7 milyar 640 milyon 332 bin TL'lik işleme sahip yasa dışı bahis çetesi operasyonunda gözaltına alınan 49 şüpheliden 30'u tutuklandı. Öte yandan 27 yasa dışı bahis sitesi mahkeme kararıyla erişime engellendiği bildirildi. Mersin'de sentetik ecza imalatı yapıldığı belirlenen plastik ambalaj deposuna düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ilçeye bağlı Güzeloluk Caddesi'nde meydana geldi. Mersin'de jandarma ekiplerinin Mut ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik düzenlediği operasyonda 27 kök kenevir bitkisi, 893 gram bonsai ve 487 gram kubar esrar ele geçirildi. Bir kişi tutuklandı. Birlikte EMO platformu sözcüsü Seyfettin Atar, Mersin'deki asansörlerin güvenliği konusunda uyarılarda bulunarak kırmızı etiketli asansörlerin kullanılmaması gerektiğini söyleyerek belediyelerden ilçe bazında asansör denetim sonuçlarının kamuoyuna açıklanmasını istedi. Mersin'de lojistik faaliyetlerinde bulunan sürücülerin araçlarından hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli polis ekiplerince yakalandı. 5 farklı araçtan hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tarsus Pozantı otoyolunda kamyonla tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada sebze yüklü kamyon sürücüsü Hacı Mehmet Dam hayatını kaybetti. Akdeniz'de av yasağının sona ermesinin ardından Mersin'de balıkçıların ağlarına takılan çeşitli balıklar tezgahlardaki yerini aldı. Yeni sezonla birlikte bazı balıkların fiyatlarında %50-60'a varan düşüş yaşandı. Mersin Alzheimer Derneği ve Türkiye Alzheimer Derneği Mersin Şubesi Başkanı Profesör Doktor Aynur Özge yaptığı açıklamada Alzheimer hastalığında erken tanı ve toplumsal farkındalığın önemine dikkat çekti. Mersin'in Akdeniz ilçesinde Emek Mahallesi'ne kazandırılacak 3 katlı taziye ve kültür evinin temeli törenle atıldı. Merkezin 6 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Mersin'de ormanların yangınlardan korunması amacıyla yol kenarlarında temizlik ve biyokütle azaltma çalışmalarına yönelik eğitim gerçekleştirildi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde çocuk ve gençlerin eğitim, kültür ve sosyal faaliyetlerle buluşmasına katkı sunması amacıyla hazırlanan okuma salonu ve sosyal yaşam alanı projesi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Mersin'in Mut ilçesinde orman köylülerinin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla 475 hektar alanda 62 bin adet zeytin fidanı toprakla buluşturuldu. Mersin'in Mut ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 5 küçük baş hayvan telef oldu. Yangın ilçeye bağlı Kelceköy mahallesinde meydana geldi.
1: Hava durumu.
0: Doğu Karadeniz ile Doğu Akdeniz'in doğusu yağışlı olurken ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 24, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 13 kilometre hızla esecek.
1: Radyo İnsan. insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
4: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
5: Her nesil.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Ergül, her nesil.
6: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
2: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
6: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
2: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
6: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
2: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
7: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura yaşat iş hanımda, Arkadaş Kundura üzüm iş hanımda.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
6: Çetinkaya'da fırsatlar yine peş peşe. Bebek mamaları, çocuk bezleri, bebek bakım ürünleri ve bebek kreşlerinde %30 indirim sizi bekliyor. Üstelik seçili konserve ürünleri, şekerleme ve sakız çeşitleri, bitki çayları, evcil hayvan bakım ürünleri, kişisel bakım ürünleri, mutfak ve ev bakım malzemeleri ile kozmetik ürünlerinde bir alana bir bedava. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülkü.
7: Bazen 80'ler.
3: Oturmuşum, oturum.
7: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
13: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Bugün Ayşe'nin 97 çıkışlı Uzaktan Geldim albümünde yer alan Aman Be şarkısıyla başladık ve Mustafa Sandal'la devam ediyoruz. Güncel Zalim, hoş geldiniz.

ikinci albümü 1993 yılında yayınlandı ve albümün de aslında en sevilen şarkılarından bir tanesiydi Son Geceler. Şarkı çıktığı yıllarda çok sevildi. Hala da keyifle çalıyoruz ve enteresandır, şarkının bu zamana kadar bir cover'ına denk gelmedim. Mirkelam'ın ikinci albümüne gideceğiz. 1998 yılında Joker albümünde yer alan harika şarkı Ararım şimdi bizimle.

1996 yılındayız. Nazan Öncel'in Sokak Kızı albümünden Özgür Çiçeği seçtim sizlere ve Teoman'la devam edeceğiz. Tüm kaybolanlar kaybolmuşlara rastlarsa zamanın birinde sözüyle Delik Geçen şarkısı şimdi.

0: Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
7: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
8: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
9: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
10: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
11: Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit, Akçay, Bodrum ve İzmir güzergahlarında sevdiklerinizle tatilinize ve hayallerinize güvenle ulaşın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33 Güney Akdeniz Seyahat. Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
12: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
13: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
12: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
14: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr
15: Çetinkaya'da Eylül fırsatları devam ediyor. Gıdadan içeceğe, temizlikten kişisel bakıma kadar birçok seçili üründe ikinci ürün %50 indirimli. Üstelik makarna sevenlere özel fırsat. Makarnalarda 5 al 4 öde. Sepetinizi doldurun, bütçenizi koruyun. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok.
16: Çetinkaya. Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
17: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo Ülkü.
19: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer Belediye bünyesinde Macit Özcan spor tesislerinde faaliyet gösteren, farklı birimlerde görev yapan personelle bir araya geldi. Başkan Seçer, Kent Orkestrası Türk Halk Müziği Topluluğu, Halk Dansları Topluluğu, Teksin Çağrı Merkezi'nin Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı personeliyle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ailesi Mersin'de ikamet eden ve üniversiteyi bu yıl kazanan öğrencilere ilk yıl geri ödemesiz yaptığı öğrenim yardım miktarları belli oldu. Alınan karar gereği devlet üniversitelerinin herhangi bir bölümüyle vakıf üniversitelerini tam burslu kazanan ön lisans öğrencilerine 10 bin, 4 yıllık fakülteleri kazananlara 20 bin, 5 yıllık fakülteleri kazananlara 25 bin ve 6 yıllık fakülteleri kazananlara 30 bin lira öğrenim yardımında bulunulacak. Büyükşehir'in web sayfasında ön kayıt başvurusunu tamamlayan adayların bugünden itibaren evraklarını kendilerine en yakın Büyükşehir Kurs Merkezi'ne 16 Ekim tarihine kadar teslim etmeleri gerekiyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketleri Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlar ve merkez ilçe muhtarlarının katılımı ile sahilde sabah sporu düzenledi. Denize sıfır noktada bir araya gelen vatandaşlar spor yapmanın ve birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşarken engelli bireylere yönelik güvenli ulaşım eğitimi, bisiklet severlere yönelik de güvenli bisiklet sürüşü ile bisiklet bakım ve tamir eğitimi düzenlendi. Avrupa Hareketlilik Haftası'nda toplumun birçok kesimini spora teşvik eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaş almış yurttaşlarla da bir araya gelerek 80'ler buluşması programı düzenledi. Emekli Evi ve Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi üyeleri gerçekleşen etkinlikle sosyalleşmenin tadını çıkardı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Macit Özcan Spor Tesisleri ve Toroslar Spor Park içerisinde bulunan yüzme havuzunda düzenlediği ücretsiz yüzme kurslarında yaz sezonu sona erdi. 6 Temmuz'da başlayan eğitimlerden toplam 4200 kişi yüzme eğitimi aldı. Kurslarda katılımcılara seviyelerine uygun eğitimler verilirken havuzlarda hijyen ve güvenlik koşulları da titizlikle sağlandı. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
17: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
18: Radyo Ülkü.

sonra İbrahim Gil ve Extra Large. Retro devam ediyor. İlk olarak hayatımıza 99 yılında girdi. Gündüz Gece albümüyle Sibel Gürsoy'la devam edeceğiz. 20'lik kibar şarkısı seslendirecek. Seni seviyorum.

Ezgi'nin 1995 yılında çıkardığı ilk albümü Senden Uzak. Çok sevdiğimiz şarkılar içerir. Aynı zamanda bir ekolün de başlangıcıdır bence. Retro'ya Fatih Erkoç'la devam edeceğiz. Ellerim bomboş. Birazdan hoşça kal.

Yıldız Tilbe'nin çıkış parçalarından biri Vazgeçtim sonrasında. Maalesef bugün de retronun sonuna geldik. Serdar Ortaç İstemem Mi şarkısıyla kapatacağız. Bugün de şarkısına yer verdiğimiz Sibel Gürsoy'un back vokalinde de ne kadar başarılı olduğunu belki fark edersiniz şarkıyı dinlerken. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, trafik kazası geçirenlerin kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edilip belirli hukuk bürolarıyla hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığı soruşturmaya ilişkin. Soruşturma kapsamında ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla 253 bin kişiden vekaletname alındığı ve bu yöntemle 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönünde tespitlere ulaşılmış. Olayla bağlantılı 825 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştır dedi. İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonlarda sahte gayrimenkul satış evraklarıyla yatırım yapmış gibi gösterilen 1070 yabancı uyruklu kişiye Türk vatandaşlığı aldırdığı ve bu yolla 72 milyon 250 bin dolar haksız kazanç sağladığı belirlenen 73 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 2011 taşınmazlı 30 anonim şirketinde aralarında bulunduğu mal varlıklarına el konuldu. Şirketlere kayyum atandı. Balıkesir'in Karasi ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangın ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler alevlere müdahale ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Adası'nın güneyinde ve Akdeniz'in uluslararası hava sahasında kapsamlı bir eğitim uçuşu gerçekleştirildiğini duyurdu. Türkiye Alzheimer Derneği Adana Şube Başkanı Profesör Doktor Ahmet Evlice, cilt altına uygulanan otomatik enjeksiyon cihazı sayesinde Alzheimer hastalarına yönelik antikor tedavisinin artık evlerde kullanımının mümkün olduğunu belirterek, Alzheimer tedavisinde gelecekte tedavinin yalnızca hastanede değil, hastanın kendi evinde de sürdürülebileceği bir döneme doğru ilerliyoruz. Ancak ülkemiz açısından ayrıca belirtmek gerekir ki, söz konusu ilaç formu henüz Türkiye'de ruhsatlı değil, dedi. Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 10 yaparken Eyüpspor ise 3 puanda kaldı. Süper Lig'in 6. haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler kendi sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 3-2'lik skorla yendi. Süper Lig'in 6. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u konuk eden Göztepe sahadan 2-2 berabere ayrılıp milli araya galibiyet alamadan girdi. Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor FK evinde Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.865 lira 71 kuruş, Amerikan doları 48 lira 76 kuruş, euro 56 lira 3 kuruş, sterlin 65 lira 35 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 103 dolar 19 sent, bir bitcoin 80.860 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.284 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, İstanbul, Kocaeli, Burdur, Konya, Adana, Osmaniye, Bolu, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyrediyor. Tahmin ediliyor.
2: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: 3 ay ödemesiz, 3 ay ödemesiz.
6: Ergül. 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına vade farksız 9 taksit Ergül'de.
0: Üstelik eskiyi getir yeniyi götür kampanyasıyla birlikte. Acele edin, siz de yenilenin.
4: Ergül Mobilya Merkez, Eski Silifke Belediyesi yanında Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül, her nesil.
3: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
4: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
3: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
4: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
3: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
4: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
6: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetini. Lezzetleri burada.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
2: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
2: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
2: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
4: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B Kapısı Sokağı'nda enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242. Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
3: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
3: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
5: Radyo

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmeniz alakası sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
4: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
5: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, iş.

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer Belediye bünyesinde Macit Özcan spor tesislerinde faaliyet gösteren, farklı birimlerde görev yapan personelle bir araya geldi. Başkan Seçer, Kent Orkestrası Türk Halk Müziği Topluluğu, Halk Dansları Topluluğu, Teksin Çağrı Merkezi'nin Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı personeliyle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ailesi Mersin'de ikamet eden ve üniversiteyi bu yıl kazanan öğrencilere ilk yıl geri ödemesiz yaptığı öğrenim yardım miktarları belli oldu. Alınan karar gereği devlet üniversitelerinin herhangi bir bölümüyle vakıf üniversitelerini tam burslu kazanan ön lisans öğrencilerine 10 bin, 4 yıllık fakülteleri kazananlara 20 bin, 5 yıllık fakülteleri kazananlara 25 bin ve 6 yıllık fakülteleri kazananlara 30 bin lira öğrenim yardımında bulunulacak. Büyükşehir'in web sayfasında ön kayıt başvurusunu tamamlayan adayların bugünden itibaren evraklarını kendilerine en yakın Büyükşehir Kurs Merkezi'ne 16 Ekim tarihine kadar teslim etmeleri gerekiyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketleri Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlar ve merkez ilçe muhtarlarının katılımı ile sahilde sabah sporu düzenledi. Denize sıfır noktada bir araya gelen vatandaşlar spor yapmanın ve birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşarken engelli bireylere yönelik güvenli ulaşım eğitimi, bisiklet severlere yönelik de güvenli bisiklet sürüşü ile bisiklet bakım ve tamir eğitimi düzenlendi. Avrupa Hareketlilik Haftası'nda toplumun birçok kesimini spora teşvik eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaş almış yurttaşlarla da bir araya gelerek 80'ler buluşması programı düzenledi. Emekli Evi ve Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi üyeleri gerçekleşen etkinlikle sosyalleşmenin tadını çıkardı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Macit Özcan Spor Tesisleri ve Toroslar Spor Park içerisinde bulunan yüzme havuzunda düzenlediği ücretsiz yüzme kurslarında yaz sezonu sona erdi. 6 Temmuz'da başlayan eğitimlerde toplam 4200 kişi yüzme eğitimi aldı. Kurslarda katılımcılara seviyelerine uygun eğitimler verilirken havuzlarda hijyen ve güvenlik koşulları da titizlikle sağlandı. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
5: Radyo Ülkü.
7: Her zaman her yer.

0: Bugün 21 Eylül Pazartesi. Mersin haberlerini sunuyoruz. Meyve sebze sektörüne yönelik fahiş fiyat operasyonunda gözaltına alınan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefar Çakır'la Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ferhat Gürüz'ün de aralarında olduğu 41 kişi tutuklandı. Mersin konut sektörü Ağustos ayında yavaşlasa da 4090 adet satışla Türkiye genelinde 5. sırada yer aldı. Yabancıya konut satışında ise Mersin hız kesse de 143 adetle Türkiye genelinde 3. oldu. Mersin'de konut alan yabancı ülke vatandaşlarında ilk 3 sırada Rusya Federasyonu, Ukrayna ile Almanya vatandaşları yer aldı. MHP Mersin İl Başkanlığı'nın 15. olağan kongresinde tek listeyle yapılan seçimler sonucu 2 yıl önce göreve gelen Ömer Gürsoy yeniden seçildi. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edildi. Karara tepki veren Tuncer, somut gerekçelerin kendisine açıklanmadığını ve savunma hakkını kullanmasına izin verilmediğini söyledi. Mersin'in Tarsus ilçesi merkezli gerçekleştirilen 7 milyar 640 milyon 332 bin TL'lik işleme sahip yasa dışı bahis çetesi operasyonunda gözaltına alınan 49 şüpheliden 30'u tutuklandı. Öte yandan 27 yasa dışı bahis sitesi mahkeme kararıyla erişime engellendiği bildirildi. Mersin'de sentetik eczan imalatı yapıldığı belirlenen plastik ambalaj deposuna düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ilçeye bağlı Güzeloluk Caddesi'nde meydana geldi. Mersin'de jandarma ekiplerinin Mut ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik düzenlediği operasyonda 27 kök kenevir bitkisi, 893 gram bonzai ve 487 gram kubar esrar ele geçirildi. Bir kişi tutuklandı. Birlikte EMO platformu sözcüsü Seyfettin Atar, Mersin'deki asansörlerin güvenliği konusunda uyarılarda bulunarak kırmızı etiketli asansörlerin kullanılmaması gerektiğini söyleyerek belediyelerden ilçe bazında asansör denetim sonuçlarının kamuoyuna açıklanmasını istedi. Mersin'de lojistik faaliyetlerinde bulunan sürücülerin araçlarından hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli polis ekiplerince yakalandı. 5 farklı araçtan hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tarsus Pozantı otoyolunda kamyonla tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada sebze yüklü kamyon sürücüsü Hacı Mehmet Dam hayatını kaybetti. Akdeniz'de av yasağının sona ermesinin ardından Mersin'de balıkçıların ağlarına takılan çeşitli balıklar tezgahlardaki yerini aldı. Yeni sezonla birlikte bazı balıkların fiyatlarında %50-60'a varan düşüş yaşandı. Mersin Alzheimer Derneği ve Türkiye Alzheimer Derneği Mersin Şubesi Başkanı Profesör Doktor Aynur Özge yaptığı açıklamada Alzheimer hastalığında erken tanı ve toplumsal farkındalığın önemine dikkat çekti. Mersin'in Akdeniz ilçesinde Emek Mahallesi'ne kazandırılacak 3 katlı taziye ve kültür evinin temeli törenle atıldı. Merkezin 6 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Mersin'de ormanların yangınlardan korunması amacıyla yol kenarlarında temizlik ve biyokütle azaltma çalışmalarına yönelik eğitim gerçekleştirildi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde çocuk ve gençlerin eğitim, kültür ve sosyal faaliyetlerle buluşmasına katkı sunması amacıyla hazırlanan okuma salonu ve sosyal yaşam alanı projesi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Mersin'in Mut ilçesinde orman köylülerinin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla 475 hektar alanda 62 bin adet zeytin fidanı toprakla buluşturuldu. Mersin'in Mut ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 5 küçük baş hayvan telef oldu. Yangın ilçeye bağlı Kelceköy mahallesinde meydana geldi.
1: Hava durumu.
0: Doğu Karadeniz ile Doğu Akdeniz'in doğusu yağışlı olurken ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 24, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 13 kilometre hızla esecek.
1: Radyo İnsan. insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldu. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
3: Ergül.
4: Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
3: Her nesil.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
3: Ergül, her nesil.
6: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
7: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
6: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
7: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
6: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
7: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
8: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
7: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
9: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
13: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
14: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
15: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
16: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülkü.
18: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
17: Radyo Ülkü.
19: Son 2 3

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

Herkese merhabalar. Güzel bir hafta başı karşıladığınızı düşünüyorum. Biliyorum bugün biraz yoğun ve yorucu. Ama biliyorsunuz en güzel şarkılar var programda da. Keyfinizi yerine getireceğiz diye düşünüyorum. Gülgün Ögül'le bugün de başlayalım.

Bugün size günümüzde de devam eden düğün geleneklerini anlatayım istiyorum. Nasıl ortaya çıktılar acaba merak ediyorsanız en doğru yerdesiniz. İki kişinin hani evlilik bağıyla bir araya gelme geleneği aslında insanlık tarihi kadar eski bir olay. Evlenirsiniz, işte ne bileyim bir organizasyon düzenlersiniz ve sonsuza kadar mutlu yaşarsınız, değil mi? Peki bu düğün pastası, işte nedimeler, buket atmalar, beyaz gelinlik gelenekleri acaba dünyada nasıl oluşmuş? Bazı düğün gelenekleri aslında batıl inançlarla yakından ilgiliyken diğerleri de şaşırtıcı derecede derin tarihsel köklere sahip. Her şeye rağmen düğünler ve düğün gelenekleri binlerce yıl önce olduğu gibi günümüzde de biliyorsunuz hala popüler. Ve ben de bugün sizin için hepsini anlatacağım. Tabii ki aralarda güzel şarkılar da dinleteceğim ama yükseltin bakalım radyolarınızın sesini.

0: Gülgüne Gül'le de bugün günümüzde de devam eden düğün geleneklerini anlatacağımı söylemiştim. Şimdi evlenen çiftin ellerini birbirlerine bağlamak aslında Kelt geleneğinden geliyor, biliyor muydunuz? Düğümü bağlamak ifadesi el açma töreni olarak da bilinen bir ortaçağ düğün geleneğine kadar uzanıyor. Bu düğün geleneğinde çiftlerin ellerine düğümler atılıyor ve evlilik bağıyla birbirlerine bağlandıkları ifade ediliyor. Eski bir az önce de söylediğim gibi Kelt uygulamasıdır bu. Bu bağlama geleneği genellikle çift için unutulmaz bir hatıra yaratmayı amaçlar. Düğün gelenekleri arasında bulunan bu ritüel günümüzde de aslında bazı toplumlarda hala uygulanıyor ve genellikle de açık havada yapılıyor. Eski Mısırlıların alyansları sonsuzluğun sembolü olarak gördüğünü biliyor musunuz peki? Ve bu yüzden de aslında kalbe en yakın olduğunu düşündükleri parmağa takıyorlar. Bunu da anlatacağım size şarkıların hemen sonrasında.
1: Hatalarınla, pişmanlıklarınla gel.

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buzdolabı, fırın, çamaşır ve bulaşık makinesinden oluşan 400 seti en uygun fiyata alın. Mutfaktaki tüm yardımcılarınız, hayatınızı kolaylaştıran ev aletleri, elektrikli şofbenler, ısıtıcılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te.

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Çetinkaya'da ikinci ürün avantajı başladı. Seçili salça ve konserve ürünleri, sıvı ve katı yağlar, içecekler, kahvaltılık ürünler, çay ve kahveler, soslar, dondurulmuş ürünler ve kağıt ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. Fırsatlar bununla da bitmiyor. Çamaşır ve bulaşık deterjanları, yüzey temizleyicileri, sabun çeşitleri, hijyen ve kişisel bakım ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. 30 Eylül tarihine kadar geçerli, büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya. Fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, belediye bünyesinde Macit Özcan spor tesislerinde faaliyet gösteren, farklı birimlerde görev yapan personelle bir araya geldi. Başkan Seçer, Kent Orkestrası Türk Halk Müziği Topluluğu, Halk Dansları Topluluğu, Teksin Çağrı Merkezi, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı personeliyle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ailesi Mersin'de ikamet eden ve üniversiteyi bu yıl kazanan öğrencilere ilk yıl geri ödemesiz yaptığı öğrenim yardım miktarları belli oldu. Alınan karar gereği devlet üniversitelerinin herhangi bir bölümüyle vakıf üniversitelerini tam burslu kazanan ön lisans öğrencilerine 10 bin, 4 yıllık fakülteleri kazananlara 20 bin, 5 yıllık fakülteleri kazananlara 25 bin ve 6 yıllık fakülteleri kazananlara 30 bin lira öğrenim yardımında bulunulacak. Büyükşehir'in web sayfasında ön kayıt başvurusunu tamamlayan adayların bugünden itibaren evraklarını kendilerine en yakın Büyükşehir Kurs Merkezi'ne 16 Ekim tarihine kadar teslim etmeleri gerekiyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketleri Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlar ve merkez ilçe muhtarlarının katılımı ile sahilde sabah sporu düzenledi. Denize sıfır noktada bir araya gelen vatandaşlar spor yapmanın ve birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşarken engelli bireylere yönelik güvenli ulaşım eğitimi, bisiklet severlere yönelik de güvenli bisiklet sürüşü ile bisiklet bakım ve tamir eğitimi düzenlendi. Avrupa Hareketlilik Haftası'nda toplumun birçok kesimini spora teşvik eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaş almış yurttaşlarla da bir araya gelerek 80'ler buluşması programı düzenledi. Emekli Evi ve Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi üyeleri gerçekleşen etkinlikle sosyalleşmenin tadını çıkardı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Macit Özcan Spor Tesisleri ve Toroslar Spor Park içerisinde bulunan yüzme havuzunda düzenlediği ücretsiz yüzme kurslarında yaz sezonu sona erdi. 6 Temmuz'da başlayan eğitimlerden toplam 4200 kişi yüzme eğitimi aldı. Kurslarda katılımcılara seviyelerine uygun eğitimler verilirken havuzlarda hijyen ve güvenlik koşulları da titizlikle sağlandı. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
8: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.

Gülgüne Gül'le de bugün günümüzde de devam eden düğün geleneklerini konuşuyoruz. Şimdi eski Mısırlılar alyansları sonsuzluğun sembolü olarak görmüşler ve kalbe de en yakın olduğunu düşündükleri parmaklarına takmışlar. Alyans takma geleneğine şöyle bir bakacak olursak eski Mısırlılara kadar uzandığını görüyoruz zaten kaynaklarda. Mısırlılar bir dairenin sonsuzluğun sembolü olduğuna inanıyorlar. Taktıkları yüzüklerde örgülü kamışlardan yapılmış ve doğrudan kalbe giden bir damar olduğunu düşündükleri sol yüzük parmağına takmışlar. Eski Romalılar gelin parası ya da değerli bir nesne vermek yerine yüzük kullanmaya başlayınca yüzükler evlilik törenlerinin bir parçası olmaya da devam etmiş. Yüzyıllar sonra elmaslar ilk olarak nişan yüzüklerinde kullanılmaya başlanıyor. Tarihte İlk elmas nişan yüzüğünü de 1477'de Avusturya Arşidükü nişanlısına takıyor.

arpa keki ufalıyorlar. Yeni evliler karı koca olarak birlikte birkaç kırıntı yiyorlar ve bu evli bir çift olarak ilk birleşik eylemlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bir de duvaktan bahsedeyim size. Geçmişte gelinin yüz hatlarını saklamak için kullanmış insanlar. Günümüzde de yaygın olarak düğün gelenekleri arasında bulunur gelin duvakları, değil mi? Kökenlerine baktığımızda antik Roma'ya kadar uzandığını görüyoruz. Eski zamanlarda gelinler mutluluğunu kaçırmak isteyen kötü ruhlardan kendilerini saklamak için koridorlarda yürürken duvak takmaya başlamışlar. İşte bu nedenle kadınlar evlilik töreni başarıyla tamamlanana kadar da bu duvakları kaldırmamışlar. Düğün tarihçisi Susan Wagner'a göre duvak istenmeyen ruhları engellemenin yanı sıra kadınların mütevazi olduğunu da temsil ediyormuş. Ayrıca görücü usulü evliliklerde gelinin yüzünü damattan gizlemek için de kullanılmış. Böylece damat evlilik mühürlenene kadar gelinin yüzünü göremiyor. Evlilik tamamlandıktan sonra da her şey için tabii ki çok geç oluyor.

Gül Güne Gül'le de bugün eski düğün geleneklerinin nasıl ortaya çıktığını anlatıyorum size. Düğün pastasının kökeninden de bahsetmek isterim müsaadenizle. Antik Roma'ya kadar giden bir tarihe sahip. Eski Romalılar düğünün sonunda iyi şans ve doğurganlık getirmesi için gelinin kafasında çörek benzeri bir buğday veya

0: Gülgün'e Gül'le de bugün günümüzde de devam eden düğün geleneklerini konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi sizi Kraliçe Victoria dönemine götüreceğim. Beyaz gelinlik uygulamasına ilham veriyor çünkü. Kraliçe Victoria'nın 1841 yılındaki düğün töreninden önce gelinler aslında başka durumlarda tekrar giyebileceği farklı renklerde elbiseleri gelinlik olarak kullanmışlar. 20 yaşındaki Victoria da elbisesinin narin dantelini vurgulamak için beyaz giymeyi tercih ediyor. Çok nadir olsa da Victoria'dan önce bazı kadınlar servetlerini göstermek için beyaz giyerlermiş. Beyaz elbise gelinin ailesinin elbiseyi temizletebileceğini gösteriyormuş çünkü. Victoria nedimelerinden başka kimsenin düğünde beyaz giymemesini istemiş ve bugün hala uygulamada olan bir trendi de başlatıyor. Biliyorsunuz düğünlerde hanımlar arasında da bu artık böyle gizli bir silaha dönüştü. Görümcem beyaz giydi düğünümde falan gibi. Mutlaka bir yerlerde karşınıza çıkmıştır.
1: Ben köşeliydim hayat dedi düz olana yanaş.

0: günle, güldüğüne günle.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonlarda sahte gayrimenkul satış evraklarıyla yatırım yapmış gibi gösterilen 1070 yabancı uyruklu kişiye Türk vatandaşlığı aldırıldığı ve bu yolla 72 milyon 250 bin dolar haksız kazanç sağladığı belirlenen 73 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 2011 taşınmazlı 30 anonim şirketinde aralarında bulunduğu mal varlıklarına el konuldu. Şirketlere kayyum atandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, trafik kazası geçirenlerin kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edilip belirli hukuk bürolarıyla hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığı soruşturmaya ilişkin, soruşturma kapsamında ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla 253 bin kişiden vekaletname alındığı ve bu yöntemle 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönünde tespitlere ulaşılmış, olayla bağlantılı 825 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştır dedi. Ünlülere yönelik yürütülen iki ayrı uyuşturucu soruşturması kapsamında 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 21 şüpheli gözaltına alındı. Adli tıp kurumundaki işlemlerinin ardından 10 şüpheli serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen Sayat Zurnacı ve Aytaç Kart tutuklandı. Muhammed Kahyaoğlu, Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yurt dışında olan Afra Saracoğlu ise havalimanında gözaltına alındı. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rusya'nın Ukrayna ile savaşı nedeniyle dizel yakıt endüstrisinin kontrolünü kaybettiğini bildirdi. Trump, rafinerilerinin büyük bir kısmı bombalandı ve en azından geçici olarak faaliyet dışı kaldı. Bu saçma ve bitmek bilmeyen savaş sona erdirilmeli. Her ay çoğunluğu askerlerden oluşan 25 bin kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle tüm dünya acı çekiyor. Ne büyük bir utanç ifadelerini kullandı. Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 10 yaparken Eyüpspor ise 3 puanda kaldı. Süper Lig'in 6. haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler kendi sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 3-2'lik skorla yendi. Süper Lig'in 6. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u konuk eden Göztepe sahadan 2-2 berabere ayrılıp milli araya galibiyet alamadan girdi. Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor FK evinde Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.865 lira 71 kuruş, Amerikan doları 48 lira 76 kuruş, euro 56 lira 3 kuruş, sterlin 65 lira 35 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 103 dolar 19 sent, bir bitcoin 80.860 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.284 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, İstanbul, Kocaeli, Burdur, Konya, Adana, Osmaniye, Bolu, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyrediyor. Edeceği tahmin ediliyor.
3: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
5: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür Ergül.
6: Üstelik 3 ay ödemesiz nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin. Yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
7: Her nesil. Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
8: Ergül, her nesil.
7: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
0: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
7: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
0: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
7: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
0: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
7: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
8: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
7: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
9: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
9: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
11: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
12: HDI Sigorta.
13: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
14: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
13: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
14: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
13: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir, Mersin.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo

Gül Güne Gül'le de bugün günümüzde de devam eden düğün geleneklerinin nasıl ortaya çıktığını anlatıyorum size. Şimdi Victoria döneminden bahsetmiştim hatırlarsanız. Victoria dönemindeki gelinler aslında bazı nesneleri giyiyor ve takıyorlar. Eski bir şey, yeni bir şey, işte ödünç alınmış bir şey, mavi bir şey ve ayakkabınızdaki altı peni. Bu kafiye bir gelinin düğün gününde şans getirmesi için sahip olması gereken nesneleri anlatıyor aslında. Victoria döneminde başlayan bu gelenek bugün de hala biliyorsunuz bazı toplumlar devam ediyor. O zamanlar mavi bir şey genellikle bir jartiyermiş ve gelini kısırlaştırabilecek bir lanete karşı korumak için kullanılmış insanlar tarafından. Ödünç alınan bir şey çocuğu olan bir kadından alınan herhangi bir nesneymiş. Ayakkabınızdaki altı peni ise yeni çift için refahı simgeleyen bir şeymiş. Sonrasında biliyorsunuz evlendi, ayakkabının altına yazı yazmaya kadar döndü. İşte evlenmek isteyen hanımlar gelinin ayakkabısının altına isimlerini yazarlar ve eğer düğün sonunda isimleri silinmişse yakın zamanda evleneceklerini işaret eder bu durum. hala günümüzde de geçerliliğini koruyor biliyorsunuz.

Bugün Gül Güne Gül'le de günümüzde de devam eden düğün geleneklerini anlatıyorum size. Nedimelerden de biraz bahsetmek istiyorum. Gelini korumak için onunla aynı renk elbiseler giydiklerini görüyoruz tarih sahnesinde. Bazı tarihçilere göre tüm Nedimelerin gelinle aynı renkteki elbiseleri giyme geleneği eski Roma ve Çin'e kadar uzanıyor ve gelini güvende tutmayı amaçlıyor. Bu zamanlarda bir gelinin damadının kasabasına seyahat etmesi oldukça yaygın. Bu durumda gelinleri haydutlar veya rakip talipler için kolay bir hedef haline getiriyor tahmin edebileceğiniz gibi. Yine aynı şekilde giyinmiş bir nedime çevresi özellikle gelinin bir saldırıya kurban gitmesini tabii ki zorlaştırıyor. İşte bu uygulama sonunda Romalılar için yasal bir gereklilik haline gelmiş. Roma'da düğünün geçerli sayılması için hepsi aynı renklerde giyinmiş 10 tanığın düğün törenine katılması gerekiyormuş.

Gelin buketleri çok sevilir değil mi? Günümüzde de devam eden düğün geleneklerinden de bir tanesidir üstelik. Peki hayatımıza nasıl girmiş dersiniz? Hemen anlatmak istiyorum bilmeyenler için. Ortaçağ Avrupa'sında bekar kadınların gelini kovalaması ve elbisesinin parçalarını koparması yaygın bir uygulama. Bunu tarih kitaplarında görüyoruz. Bir gelinin elbisesi bekar kadınlar için iyi şans olarak görülüyor çünkü. Bunun bir tür doğurganlık tılsımı olduğunu düşünüyor o dönemde insanlar. Ancak yıllar geçtikçe gelinlik yapmak için gereken malzeme ve işçilik daha pahalı hale geliyor ve bu da tabii kadınların gelinliklerini saklamasını bir gelenek haline getiriyor. Hal böyle olunca da gelinler dikkat dağıtmak ve konukların gelinliği parçalamasını önlemek için buket atmaya başlıyorlar. Bu olaydan sonra buket atmak düğün gelenekleri arasında yerini almış tabii. Hiç kim...

0: güne günle, gün güne günle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat iş hanımda, Arkadaş Kundura üzüm iş hanımda.
8: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
9: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahat'i tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
8: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülke
12: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.

0: Düğünlerdeki adetlerin de kökeni üzerine konuşuyoruz. Bugün Gülgüne Gül'le de bir de biliyorsunuz testi kırma adeti vardır bazı yörelerde. Kınalarda da çok yoğun olarak yapılır. Nazar inancıyla gözü olanın nazarının kırılması anlamını taşıdığını söylüyor bize kaynaklar. Testi olmasının sebebi de toprağın kutsallığı, temizliği, doğurganlığı yani bereketi sembolize etmesi adına. Testinin içine işte buğday konulur, para konulur, şeker konulur. O şekilde kırılır testi. Asıl olan evlenen kişilerin evlerinin önünde yapılması. Fakat yine günümüzde geleneğin çağa uyarlanması sebebiyle gelin adayları kına gecelerinde şovla gerçekleştirmeye başladılar bunu. Bazı yörelerde damadın gelini evden alımı esnasında da yine topluluk içerisinde yapıldığını görüyoruz. Bu geleneğin tarihi çok eskilere dayanmıyor. Çünkü eskilerde biliyorsunuz testiler son derece önemli. Zaten biraz daha geriye gidecek olursak testilerin olmadığını da görüyoruz. Testi yoksa böyle de bir gelenek yok değil mi haliyle?
1: Sana alkış yok, önce finger snap.

İnsanlık tarihinin başlangıcından bugüne gelirken yaşanan değişim elbette inanılmaz. Düğün gelenekleri de bize aslında çok eskiden biri varmış gibi gelen ama yeni ya da en fazla 50 yıllık bir geçmişi olanlarla yüzyıllardır devam edenler bir arada biliyorsunuz günümüzde de uygulanıyor. Kimi oldukça akla yatkın ama çoğunun mantıklı bir açıklamasının da bulunmadığını görüyoruz. Zaten bütün bir program boyunca anlattım size. Mesela kına geceleri, kına yakmanın biliyorsunuz evlenecek çiftlerin aşklarının devamlılığını sağlayacağı inancına dayanıyor. Eski zamanlardan bugüne dek ulaşan bir gelenek. Kına kıyafeti trendlerinde son dönemlerde güncel olarak giyilen kırmızı renkli böyle kaftanlar biliyorsunuz karşımıza çıkıyor. Bindallı modellerini görüyoruz. Sonra takı takmak, para takmak, yeni ev kuran, yeni evlenen çiftlere yardım amacıyla başlamış olan geleneklerin belki de en güzeli diyebilirim. Nişan bohçasından da biraz bahsedeyim. İçine konulanlar bölgelere ve yörelere göre her zaman farklılık gösterir biliyorsunuz. İlk ortaya çıkış nedeni de yine aileye verilen değeri temsil ediyor. İstemede Türk kahvesi ikramı da mesela Türk kültürünün yanında Orta Doğu kültüründe de biliyorsunuz kıymetlidir. Kızın ne kadar marifetli olduğunu gösterir karşı tarafa. Bir de içine tuz koyulur ki o da erkeğin asabi olup olmadığını bunun ipucunu verir. Çeyiz

serme geleneği de hala günümüzde uygulanıyor biliyorsunuz. Evlenecek olan kız çeyizini bir odaya serer ve gelen komşular, akrabalar bu çeyize şöyle bir göz gezdirirler. Ne gerek varsa, gerçekten bunlar çok yorucu adetlermiş gibi geliyor bana ama tabii ki herkese saygı duyuyorum. Yapmak isteyen de vardır mutlaka. Bu arada düğün konvoyunu da son olarak ekleyeyim. En eski geleneklerden bir tanesi çünkü evliliği ve düğünü tüm şehre duyurmak ve çok sayıda arkadaş, eş, dost, akraba sahibi olduğunu gösterebilmek amacıyla yapılıyor. Hala günümüzde de yapılıyor. Lütfen konvoy yapacaksanız da trafiği engellemeyin. Hastası var, yaşlısı var, işine yetişmek zorunda olanı var, okula gideni var, acil toplantısı olanı var, var da var. Hele konvoyda silah sıkmak, bu kabul edilemez bir şey. Lütfen artık bu magandalığa bir son verin ve kimsenin hayatını karartmayın.

0: Güne Gülle, Gülgüne Gülle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren kulvar. Hayata dair ders veren masallar. Kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişman.

0: dinliyorsunuz. Radyo Ülkü.
1: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.

kutluyorum.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür Ergül.
3: Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
4: Her nesil. Ergül Mobilya Merkez, Eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Ergül, her nesil.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan, seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
12: Denize çek gönder, denize çek gönder.
13: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
11: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
14: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
11: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
14: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir, Mersin.
15: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülke. Radyo Ülke.
3: Dinlediğiniz bu program tekrar yayınıdır.
4: Mersin'in en uzun soluklu radyo programı Yerel Güncem, Mersin'in gündemini belirliyor.
5: Saat 11.18'de sizlerleyiz.
3: ...106.5 Radyo Ülkü'den sevgiler, saygılar ve Mersin'in gündemi Yerel Gündem'de sizlerle birlikteyiz. Ben Serkan Tultak. Haftaya Hediye Erol'u ile başlıyoruz. Sezona da başlıyoruz. Güzel bir sezon olur, hayırlı bir sezon olur. Yine bol bol gezdiğimiz, bol bol konuştuğumuz bir sezon olur diye umuyoruz. Merhaba, hoş geldin.
6: Merhaba, hoş buldum. Uzun bir aradan sonra sizlerle buluşmak çok güzel. Özlemişim. Radyoyu evet. Özlemişim, konuşmayı özlemişim, dilimiz şişmiş.
3: Öyle bir durum var değil mi? İnsanlar gerçekten özlüyor. Yani muhakkak bir şeyler anlatmak istiyoruz.
6: Ya şöyle, bu Türkiye'ye de özgü herhalde. Hani ben Orta Doğu toplumları falan aslında demek istemiyorum. Aslında Türkiye'yi biraz ayırıyorum. Türkiye Cumhuriyetleri de gittim, Orta Doğu'ya da gittim, Avrupa'ya da gittim. Anlatmayı seviyoruz. Gerçekten paylaşmayı seviyoruz evet. Birbirimizle. Hmm. Biraz bundan da kaynaklı. Ve şey... politize olmuş bir halk gibi görünüyoruz ama bu sadece politize olmakla da açıklanamaz bence. Avrupa bizim kadar paylaşım yapmıyor mesela.
3: Orta Doğu, daha kapalı bir kutu.
6: Evet, Orta Doğu ve Asya'da da paylaşımlar bizim kadar ne diyelim, tartışma kültürüne yakın değil. Hani biz beceremiyoruz, yapamıyoruz ama daha iyiyiz tabii ki de birçok topluluğa, birçok ülkeye göre. Radyo, televizyon, gazete, hala tartışma programları bize çok izleniyor. Hani o ne demiş, bunun fikri ne, bunun yorumu ne, bunu hala dinliyoruz ve kendi yorumumuzu da beslemek için. Çünkü sosyal hayatta, günlük hayatta o kadar fazla bir araya geldiğin ailenle, yakın arkadaşlarınla, çevrenle konuşuyorsun, paylaşıyorsun. Ülkenin halini konuşuyorsun, yaşadığın sıkıntıları paylaşıyorsun, mahalleni konuşuyorsun, geçim sıkıntısını, mutlaka ki bir şeyleri paylaşıyorsun. Bu noktada ben gazeteciliğin giderek daha çok önem kazandığına inananlardanım. Güven problemini koruduğu sürece tabii ki de.
3: Tabii.
6: Yani teyit ve güven, yani bir şeyin doğruluğunu teyit etmek, doğru üzerinden konuşmak, doğru olmayan üzerinden iddiayla, spekülasyonla, sansasyonla, hani tıklanma tuzağına düşmeden, biraz okuryazarlık bilincimizin artmasıyla birlikte inanıyorum ki gelecek yıllarda gazeteciliğe olan güven biraz daha artacak, biraz daha şekil değiştirecek, biraz daha dönüşüm kazanacak. Çok da umutsuz değilim. Sadece denetim ve denetleme mekanizmalarının biraz daha çalıştırması gerekiyor. Kendimizin de çalıştırması gerekiyor.
3: Sorgulamamız gerekiyor.
6: Yani sistemin de çalıştırması gerekiyor. Mersin, biz işte son yıllarda hep diyoruz. Yani her konuda ülke gündemindesin. Ne yazık ki özellikle de istenmeyen afet, kaza, facia, sansasyon, kaza, işte adli vaka, siyaset. Hani o kadar çok ülke gündemine çıkabilen bir şehirsin ki, o kadar çok yüksek potansiyelin var ki. Ben İstanbul'daydım bu hafta, birkaç eğitime de katıldım gazetecilerle birlikte. İşte Mersin dediğin zaman hepsi başka bir konudan bir şey sordu. Biri işte gümrükteki uyuşturucu operasyonlarını sordu, biri Girne'deki kazayı sordu, bir diğeri siyasetle ilgili bir şey sordu, bir diğeri işte kadın cinayetleriyle ilgili.
3: Kriminal Mersin.
6: Tam olarak kriminal demeyeyim ama hani o
3: buna kişi, doğru gidiyoruz ama.
6: Evet evet, ama şöyle bir şey, işte yaş meyve sebze operasyonlarını sordu. Yani her yerde varsın.
3: Ama işte olmuşuz, yani kriminal olmuşuz.
6: Evet, biraz şehrin potansiyeliyle de ilgili bir şey. Yani tarım dediğinde Mersin'i yok sayamazsın. İşte ne oluyor? Tarım dediğinde karşına yaş meyve sebze operasyonu ya da o muz ithalatı dediğin sıkıntı, uyuşturucu ticareti, liman mesela çıkıyor. Yani bugün Karadeniz'de savaşın, çatışma ortamının bizzat deniz güvenliğini yoğun bir şekilde tehdit etmesi sonucu narenciyeciler açıklama yapma gereği duydu. Ziraat Odaları Birliği mesela dedi ki, yani Karadeniz'de ihracatta çalışan gemilerin güvenliği önem arz ediyor dedi. Niye? Narenciye ihracatının en büyük pazarı Rusya. yani Türkiye için önemli ama Mersin için elzem, çok çok önemli. Birinci pazarın Rusya. Karadeniz'de giden her narenciye gemisinin başına gelen en ufak bir şey buradaki doğrudan üreticiyi etkiliyor neredeyse. Hani neredeyse değil, aslında doğrudan etkiliyor. Hani şimdi sen Akdeniz'desin ama Karadeniz'deki gözün çatışmada bir yandan. Bir yandan Kıbrıs'ta, bir yandan işte Savunma Bakanlığı Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de çok ciddi, çok büyük bir tatbikat yürütüyor. Mesela işte Yunanistan'da son yaşanan gelişmelerden sonra Doğu Akdeniz'in önemi çok daha arttı. E sen Doğu Akdeniz'in kalbi konumundasın. Yani senin buradaki askeri varlığın, askeri hareketliliğin şu anda çok üst düzeye çıkmış durumda. Bir yandan bunu takip ediyorsun, gözün bunda. Askeri tatbikatın artması, askeri hareketliliğin artması ticareti nasıl etkileyecek? Hani ticarete olumsuz bir etki olur mu? Burada ona bakıyorsun bir yandan.
3: Mutlaka, çünkü savaş ortamında biliyorsun her taraf geriliyor.
6: Evet.
3: Dolayısıyla geminin güvenliği, taşıdığın yükün güvenliği, bunların hepsini hesap ediyor. Artık sigorta şirketleri,
6: tabii
3: riskleri.
6: Tabii, bir yandan maliyetler
3: tabii
6: var.
3: Tabii riskleri göz
6: yani
3: alıyor.
6: Yani sen hem tarımsal üretimde güçlüsün hem lojistik ve nakliyede güçlüsün. Yani sadece tarımsal anlamda değil, diğer bütün ülkeye girdi anlamında limanın üzerinden yaptığın taşımalarda akaryakıt en başta. Hani akaryakıt dolum tesislerinin üssüdür aynı zamanda Mersin. Nakliyenin üssü olduğu için, lojistiğin üssü olduğu için. Lojistik dediğin şey nedir? Kamyon, tır, yedek parça, akaryakıt, hani bakım, parklar, konaklama, bunların hepsini biz bugüne kadar çok fazla konuşamadık, ele alamadık ama en ufak bir akaryakıt zammı Mersin'de çok şeyi etkiliyor. İşin gerçeği. Mersin özelinde konuşacak o kadar çok şeyimiz var ki. Hani nereden baksan bir sıkıntıyla boğuşuyor izlenimi var şehir dışarıdan göründüğünde. İçeriden baktığımızda biz yaşayanlar olarak bu kadar hissedebiliyor muyuz? Bu kadar hissedemiyoruz. Büyük fotoğrafa bakarak hissedemiyoruz. Ama hissetmemiz lazım. Yani şehir biraz sahipsiz bir görüntüde. Şehri sürükleyen, ileriye taşıyan, vizyon katan... Özellikle hani bunu belediyeler üstlenir. Türkiye'de bu böyledir model. Yani siyaset modeline baktığında bir şehri şehir yapan, şehri ileriye taşıyan, işte Eskişehir'de Büyükerşenler dediğimizde, işte Gaziantep'te hani belli isimler vardır siyasette. O şehrin hamisidir, yedeminidir, vizyonudur, sana çığır açar. Olmadık projelerle, şehri konuşmalarla, platformlarla yer aldığı, temsil ettiği, düzenlediği organizasyonlarla şehri başka bir yerde gösterir. Eskişehir böyle bir marka şehir doğmuştur. Gaziantep böyle bir marka şehir doğmuştur. Kayseri, yani Kayseri'yi sen mobilyayla anıyorsan, işte gastronomiyle anıyorsan, bunda belediyenin çok büyük etkisi vardır siyasetçilerin. Antep çok büyük etkisi vardır belediyelerin. Eskişehir çok büyük etkisi vardır. Ama Mersin bunu ne yazık ki başaramadı. Mersin'deki yerel siyasetçilerin sığ, kısır kavgaları, niteliksiz ve niceliksiz tartışmaları, kendi iç çıkar hesapları, meclis, hep konuştuğumuz gibi meclisten başlayan o yetersiz siyasetçilerin belediye başkanlığına doğru ilerlemesi Mersin'i de çok geriye götüren bir hamledir bence. Seçimlerde hep dedik ya, Mersin seçmeni çok aktiftir. Mersin seçmeni birazdan ne istediğini söyleyecek yüksek sese sahip olabilmeli. Yani bu olmaz diyemiyor, demiyor partisi için. Bak bu MHP'de de var, AKP'de de var, DEM'de de var, CHP'de de var, yeni partide de var. Ya bu adam olmaz, bu kadın olmaz. Olmamalı. Demiyor.
3: Diyemiyor çünkü herkesin kendine göre bir beklentisi
6: göbek
3: var.
6: Göbek bağı var, beklentisi var, çıkar ilişkisi var maalesef ki. Ama en olmayacak kişilerin idareci yönetici sorumluluğu üstlenmesi, o yetkiyle donatılması Mersin'e zarar veriyor. Olmuyor yani. Hani Mersin savunulmuyor, Mersin konuşulmuyor, Mersin ileri taşınmıyor, Mersin'e projeksiyon sunulmuyor, pencere açılmıyor. Baktığın zaman, dışarıdan baktığın zaman çok potansiyeli yüksek, her şeyi yapabilecek bir şehir, içeride hiçbir şey yok gibi bir şey çıkıyor karşımıza.
3: Akıllar başka yerde mi?
6: Yani çok başka yerde.
3: Mersin'in düşünmesi gerekenler arasında Mersin'i düşünmüyor. başka şeyler düşünüyor. Başka siyasi hedefler peşinde.
6: Tabii beklentiler var. Çıkar sadece siyasi değil. Bunun ekonomik getirileri aynı zamanda ailecek büyümek var. Mesela Mersin'de son nedense 20-30 yıldır böyle bir ailece büyüme rantiye alanı...
3: Terim mi kazandırılıyor Mersin'de? Ailecek büyüyelim.
6: Ailecek kazanalım. Ailecek kendi kazanalım. Ailemiz kazansın ama. Hmm. Senin ailem, benim ailem, onun ailesi. Önce benim ailem kazansın, sonra bakalım senin ailen de kazandıysa birlikte bir şey yapabiliriz.
3: Aileleri büyütelim.
6: Tabii. Yani sermaye dışarıya çıkmasın, aile içinde kalsın. İnanılmaz bir aile şirketi büyümesi var Mersin'de. Mersin'e bir faydası var mı dersen göremiyoruz. Mesela ticaret odası seçimlerinde göremiyoruz. OSEB'in genişlemesinde göremiyoruz. Serbest bölgenin genişleme alanı ihtiyacı hissetmesinde göremiyoruz. Turizm yatırımlarının artmasında göremiyoruz. Bu aile işletmelerini.
3: Serbest bölgeyi ayrıca konuşmak gerekiyor.
6: Kesinlikle.
3: Yani serbest bölge uzun yıllardır bence kapalı bir kutu. Sebebi şu, evet çok büyük bir potansiyeli barındırıyor ama çok da büyük sorunları olan bir yer.
6: Bir kere %100 doluluğa ulaştı Serkan. Ve yani şöyle bir şey var.
3: Ama çalışanların çok büyük problemleri var.
6: Çok büyük sıkıntıları var. İçeride tamam doluluğa ulaştı ama şeye doğru da gidiyor. Hani iş yapamayan o serbest bölge vergi muafiyetlerinin yavaş yavaş törpülenmesi, işte tapu sorunlarının çözülememesi, mülkiyet sorunlarının çözülememesi özellikle de tekstilde, konfeksiyonda birçok firmanın biliyorsun Mısır gibi işte komşu ülkelere, Suriye gibi ülkelere kaymasına neden oldu. Ve burada ama kendisi giderken hayaleti bir yerine bırakıyor. Hani doluluk da görünüyor. Aslında dolu olmayan bir hazır giyim konfeksiyon alanı var.
3: Yerini kaybetmek istemiyor ama faaliyetini başka yerde sürdürüyor.
6: Sürdürüyor ama buradaki faaliyetini şehrin vizyon katacak, şehrin doğru kanalına entegre edecek taşımacılıkla ilgili, tarımsal üretimle ilgili, katma değerli ürün üretimiyle ilgili de bir şeye dahil etmiyor. Boş duruyor yani boş. Senin bir çok verimli bir arazin var ama bomboş duruyor. Serbest bölge böyle bizim için, Mersin için. Bunu geçtiğimiz günlerde Edvard Mum da aslında katıldığı bir televizyon programında Mersin Serbest Bölge Genel Müdürü anlattı. Mersin Serbest
3: Çocukluğumdan Bölge'nin... beri herhalde genel müdür.
6: Evet, aynen öyle yani. Çok doğru söylüyorsun. Yani bilgi birikimi, deneyimi bizim için çok
3: saygı
6: önemli.
3: Saygı duyarım, saygı duyarım.
6: Ama şu var. İşte serbest bölgeyi sadece Edvard Mum da bir yere taşıyamaz. Hı-hı. İşte dedik ya kentin bir yere taşıması gerekiyor. Yani Mersin'de bu kadar zenginleşen aile varken neden kentin marka yatırımlarında söz sahibi değiller? Neden kentin marka yatırımları yok? Mesela geçtiğimiz günlerde işte seninle de konuşmuştuk bunu. Çok fazla şehir otelciliğine yönelik yatırım var. Ama ne diyoruz? Turizm anlamında Mersin'in gerçek 5 yıldızlı tesis diyebileceğin tesisleri hala yok. İşte Tarsus bölgesi, Kazanlı bölgesi ki Mersin'in batı sahilleri dediğin turizm denilen bir yerlerde bile doğru düzgün turizm tesisi yok.
3: Bizim en başta şuna ihtiyacımız var. Mesela Antalya her yıl şunu açıklıyor belli periyotlarda. Antalya'ya gelen turist sayısı.
6: Uçak sayısını da açıklıyor.
3: Uçak sayısı. Bunların hepsi açıklanıyor ama Mersin'le ilgili mesela bununla ilgili bir her yıl ya da 6 ayda bir açıklanan bir veri yok.
6: Veri yok çünkü bir transit görülüyor Mersin. Yani işte iç turizmde daha çok biliyorsun hani işte çevre illerden,
3: komşu illerden. Kıbrıs'tan gelenleri de turist diye sayan bir veriden bahsetmiyorum ben.
6: İşte sorun orada zaten. Şu anki Mersin'in verisi bu. Yani iç turizm de turist olarak sayılıyor. Kıbrıs'tan gelen de turist olarak sayılıyor. İstanbul'da yaşayıp ama Mersin'in olup Mersin'e, yaylaya, köyüne, evine gelen de turist olarak sayılıyor. Böyle bir veri sıkıntısı var. Bütün bunların ışığında Mersin'de bir turizm var ama yok. Görüntüde var ama istatistiklerde yok. Yatırımda yok.
3: Evet.
6: Demek istediğimiz bu. İşte yatırımda da olması gerekiyor. Yani o büyük aileler, kazananlar işte niye buralara yönelmiyor? Niye serbest bölgede varlık göstermiyor? Neden OSB'de varlık göstermiyor? Mersin'i marka değeri oluşturabilecek... örneğin işte narenciyesiyle ilgili neden katma değerli bir ürün ortaya çıkarmıyor, marka ortaya çıkarmıyor. Yani biz hala Tantuni'de bile standartları yakalayabilmiş değiliz. Maalesef ki.
3: Maalesef.
6: Çünkü yani en önemli markamız diyebileceğimiz Tantuni'de de bu geçerli. Bu şuna da yansıyor biliyor musun? Mersin'de çalışan olmaya da yansıyor. yönetici olman, beyaz yakalı olman, mavi yakalı olman bunu da beraberinde getiriyor. Şehrin markalaşamaması, kurumsallaşamaması, katma değerli ürün kazandıramaması ekonomiye, ülkeye. Buradaki çalışanın da asgari ücrette boğulmasına neden oluyor. Kendini geliştirememesine, ileriye taşıyamamasına, daha nitelikli bir çalışana dönüşememesine de neden oluyor. Biraz önce söyledim ya, serbest bölgede çalışanların çok büyük sorunları var diye. Tabii ki de yani daha ulaşım sorununu çözememiş, servis sorununu çözememiş, yemek sorununu çözememiş, iş yerinde sağlık sorununu çözememiş, ödeme güvencesi sorununu çözememiş, yıllardır sağlık ocağı problemi vardı, son yıllarda çözülebildi, kreş sorunu çözülememiş bir iş yerinde, mesela bu sadece serbest bölge için geçerli değil, Mersin'de limandan tut, OSB'yi tut, birçok çok sayıda insanın yaşadığı, çalıştığı bölgelerde geçerli bu sorunlar maalesef ki. Hani bütün bunları çözemediğin bir şehirdeki çalışma hayatı ne kadar kaliteli olabilir ki? Ve olmuyor, sen de kaliteli olmuyorsun. Çalışanın da verimsiz oluyor. Ben yaklaşık işte bir hafta önce İstanbul'a gideceğim zaman otobandaki çok büyük bir kaza nedeniyle uçağı kaçırdım. Ama neden otobanı tercih ediyorum? D400 karayolu çok yoğun olduğu için. Ve servis kullanmadan kendi aracımla gitmeyi tercih ediyorum. Daha kendimi güvende, konforlu ve maliyeti düşük hissettiğim için. D400'deki sorun ne? Liman. Liman giriş çıkışı. Ve bedava olması. Yani bedava, oradan birçok araç geçmek istiyor. Ben geçemiyorum ama normal otomobil o yolu artık kullanamıyor neredeyse.
3: Devamında da aynı sorunlar var zaten.
6: Tabii.
3: Sürekli ışık.
6: Otobana neden çıkıyorsun? En azından ışık yok. Hani hızlı bir şekilde kendi güvenliğimi daha da gözeterek ilerleyebilirim. Yine aynı sorun. Tıkanıklık var. Yol kalitesi çok kötü. Evet. Ücret çok pahalı. Ben Türkiye'de olmayan bir şeyi yapıyorum. İlçeden ilçeye geçerken ücret ödüyorum. Akdeniz'den Tarsus'a geçerken. Haksızlık. Ve bir de can güvenliği yok. Yine tırlar orada. Yine kamyonlar orada. Hani şimdi Tarsus'taki o yol ücreti neden alınıyor? Mersin limanından dolayı işte kamyon geçişi çok fazla olduğu için. İyi de otomobilden alma.
3: Peki yani, o zaman
6: kamyondan alabilirsin.
3: Tamam, tersini söyleyeyim.
6: Şehre giriyor.
3: Adana merkezine girdiğin zaman aşırı bir trafik var.
6: Var.
3: O zaman oradaki Adana trafiğini hafifletmek istiyorsan o zaman oradaki insanlara da otobana sokma.
6: Evet. Mesela değil mi?
3: İşte bütün, bu mantığa dönüyoruz o
6: bütün
3: zaman.
6: Bütün bu düzenlemeleri dile getirecek, konuşacak, tepki gösterecek, Ankara'ya gidecek. Hani bunun arkasını kovalayacak, bunun için mücadele edecek bir tırnak içinde ne diyelim, yetkinlik yok, etkinlik yok, lobi gücün yok. Lobi gücü dediğimiz şey belediyedir, ticaret odasıdır. İhracatçı birlikleridir, deniz ticaret odasıdır, borsadır. Her yerdeler ama hiçbir yerdeler. Yani hani hafta sonu Milliyetçi Hareket Partisi'nin kongresi vardı. Çok da kalabalıkta Edip Burak Kapalı Spor Salonu'nda. Ticaret odası oradaydı. Ticaret borsası oradaydı. E güzel, ne güzel değil mi? Yani buralarda olun zaten. Hı hı. Şehirde bir birliktelik olsun. E ama sorunlarımızın çözümünde de olsun işte. Yani burada niye yoksunuz? Burada da olmanız gerekiyor.
3: Yan yana gelinebiliyormuş.
6: Her yerde, düğünde, cenazede, kongrede maşallah kol kolalar yani. Ama şehrin en ufak bir çözümüyle ilgili, sorunuyla ilgili hiç kimse konuşamıyor. Yani bugün Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı'na yönelik işe, daha doğrusu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaş meyve sebze sektöründe fahiş fiyata yönelik yaptığı operasyonda en önemli ayaklarından biri Mersin'dir. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı gözaltına alındı, bir tutuklama talebiyle cezaevine gönderildi. İhracatçı Birlikleri Başkanı Ferhat Gürüz, Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ferhat Gürüz yine aynı şekilde gözaltına alındı, tutuklama talebiyle şu anda cezaevine gönderildi, tutuklandı. Şehirde bunu kimse konuşmuyor. Konuşamıyor. Ağzını açamıyor. Görüş almak istiyoruz, soru soruyoruz. Yani genel bir sektörle ilgili değerlendirme istiyoruz, onu da alamıyoruz. Neden? Bu sizin sektörünüz, sahip çıkmanız gerekiyor. Yanlışa yanlış deyin, doğruya doğru deyin, adalete inanıyoruz deyin. Ya da bu yapılanın doğru olmadığını düşünüyoruz deyin. Yani bu sadece korkmakla ilgili bir şey değil. Bak mesela...
3: Ya da o sektörde bir sıkıntı varsa onu anlatın.
6: Anlatın işte, onu diyorum. Yani şimdi çok vahim iddialar söz konusu. Yani ölü insanlar üzerinden makbuzlar düzenlendiği, işte 5 katı 10 katı fiyatlar üzerinden hani düzenlemelere gidildiği konuşuluyor. Bunu konuşun. Operasyonun yapıldığı günden bir gün önce bir haber vardı. Adana üzerinden yapılmıştı haber. limon markette 9 lira, şey tarlada 9 lira, markette 100 lira. Hı hı. E doğru.
3: Pazarda 40 lira.
6: Operasyonun yapıldığı gün bunu sabahleyin mesela konuşmak istedik bazı Mersin'deki tarım sektörünün önde gelen duayenleriyle. Ya işte operasyon yapıldı, neden konuşamazsın? Zaten bunun üzerine operasyon yapılmadı mı?
3: Tamam da biz bunu yıllardır konuşuyoruz.
6: Zaten
3: üreticiyle tüketici arasındaki farkı konuşuyoruz.
6: Zaten işte yani evet bak Abdullah abinin söylediğine katılıyorum. Tabii ki de yargı sopasıyla işte polis eliyle fiyatları düşüremezsin. Enflasyona yönelik hani böyle bir mücadele yöntemi bana da çok mantıklı ve doğru gelmiyor
3: bir
6: ama.
3: Dönüyor. Bir dönem hatırlıyor musun? Soğan patates depoları basılıyordu.
6: Tamam ama ortada
3: bu olmaz yani.
6: Bak MASAK raporları da şimdi göz ardı edemeyiz ama yani şimdi MASAK'ın da bir takım tespitleri
3: tabii
6: var
3: ki,
6: ve şu ben İstanbul'da bunu özellikle yaptım. Gittim markete ve pazara limona baktım. 100 lira. Ya yani şu an Mayer'in limonun hasat zamanı. Yani şu an biz Mersin'de limondan para kazanacağımız zaman. Ama kazanamıyoruz. Bak akaryakıt zammıyla birlikte telef olacağız yani neredeyse. Hani bütün limon ağaçları kesilecek. Ya ne yiyeceğiz yarın? Yani birilerinin bunu konuşması, düşünmesi gerekiyor. Sen 9 liraya aldığın malı 100 liraya satamazsın, satmamalısın. Satıyorsan işte sistem buna müdahale etmeli. Bir şekilde bir denetim mekanizması devreye girmeli. Sektör kendi içinde sadece kazançla bu süreci yönetemez. Yönetmemeli. Biz gazetecilikte obdusmanlık vardır. Kendi kendini denetleme vardır. Gazeteciliği doğrudan denetleyen bir mekanizmaya karşı çıkılmıştır. Demokrasiye aykırı olduğu inancıyla. Yani tarımsal üretimde de firmaların evet denetleyen mekanizmalar var ama ya el insaf yani vicdan 9 liraya alınan mal 100 liraya yani maliyet savunmasıyla olacak iş değil. Yani nasıl üretecek o insan? Üretimdeki desteklerin yetersizliğini o zaman anlatın. Ona da yönelik bir çalışma yapalım. Hani Mersin'in biraz önce dedik ya turizmde istatistikleri yok diye. Tarımsal veri istatistikleri de çok kötü. Hiçbir anlamda gerçek değil neredeyse. Tutmuyor, uyuşmuyor. Şimdi istatistiklerin uyuşmadığı, üretimde uyuşmadığı bir yerde satışta, kazançta nasıl biz istatistik veri tutacağız? Tutamıyoruz ki. Hesap birbirini tutmuyor işte. Kasa fiyatını farklı ekliyor. Naylon fiyatını farklı, etiket fiyatını farklı. Yani sadece taşımadan ibaret değil, işçi maliyetini ayrı ekliyor, depo maliyetini ayrı ekliyor. E bütün bunları üst üste koyduğunda bir rakam çıkacak. Ama 9'dan 100'e de yani biz ne kazanacağız? O zaman Mersin hani bu işin hamallığını yapmayacak Serkan bu gidişle. Kesecek ağaçlarını. Bu vahim değil mi ya? Bir gözünüzün önüne getirin. Mersin'de üretim, tarımsal üretimin bittiğini bir hayal edin. Kabus. İnanın Türkiye için de kabus. Yani dünyanın son 20 yıldaki en önemli gündem maddesi gıda güvenliği. Hani nerede gıda güvenliği? Neyin güvenliğinden bahsedebiliriz ki bu şartlarda?
3: Gıda güvenliği ayrı, pazarın fiyatları ayrı, üreticinin dertleri ayrı, tüketici zaten apayrı. Yani burada makası konuşurken aslında birçok şeyi konuşuyoruz. Çünkü baktığın zaman insanların bir şeye ulaşımıyla ilgili çok büyük problemler
6: tüketici
3: var.
6: Tüketici en son halkadır ya.
3: Evet.
6: Hani sofradan tarlaya, tarladan sofraya dersin. Başladığı yer tarladır. Tarlada öncelikle bir destekleme, bir maliyet düşürme, çiftçiyi koruma sıkıntısı var. Sonrasında satış pazarlama ağında kazançta bir denetimsizlik var, bir yetersizlik var. Sofra kısmında da enflasyonla birlikte alım gücünün de artık yok olmasıyla mı erimesiyle mi diyelim birlikte zaten tüketememe durumu var. Ha şu da var, bilinçsiz tüketim, israf, bilinçsiz harcama da alım gücünü maalesef çok büyük sekteye uğratan, darbe vuran bir şey. Yani finansal ekonomiyi de beceremiyoruz artık. Haklısınız, geçinemiyoruz ama finansal ekonomi yönetimini de yapamıyoruz.
3: Sadece en yani, ucuza bakıyoruz.
6: Tabii ki de dijital okuryazarlığı da tam olarak yapamadığımız gibi. Yani buna biraz daha eğilmemiz gerekiyor. Gerçekten ihtiyacımız olan ürünü almak, ihtiyacımız kadar almak, yarın bir gelecek görmüyorum. Bugünden elimdekiyle en azından mutluluğumu yaşayayım, kendimi tatmin edeyim diyerek ya da çok aşırı derecede kazanç üzerinden hep ben kazanayım, daha çok kazanayım, şunu da kazanayım, hayatımdan fedakarlık edeyim, uykumdan fedakarlık edeyim, ailemden fedakarlık edeyim, bizi çok büyük bir çalkantıya götürüyor. Geçinememe meselesi. Yani geçinebilen de geçinemediğini düşünüyor, biliyor musun etrafında?
3: Evet, evet.
6: Aslında birçok insana göre maddi durumu biraz daha iyi dediğin, aslında birçok insana göre alım gücü biraz daha iyi dediğin insanlar da şikayet ediyor. Hani ben şükürden bahsetmiyorum arkadaşlar, ama bir finansal yönetim sıkıntısı içerisindeyiz. Şu an biraz daha kendimizi yönetemiyor bir haldeyiz. Pazara gittiğinde karşılaştığın fiyatlar çok yüksek, alamıyorsun. Ama bunun yanında bir yandan ekmek tüketimine baktığında inanılmaz bir israf var. Çöpe ve geri dönüşüme baktığında inanılmaz bir israf var. E bu nasıl oluyor diyorsun bir yandan da. Yani burada bir dengesizlik var diyorsun. Hani biraz o ev yönetimi, ev ekonomisi üzerine, geçmişte hatırlıyor musun ev ekonomisi dersi vardı? Yaşımız ortaya çıkmasın da.
3: Hatırlıyorum, evet.
6: Şimdi birden aklıma geldi ev ekonomisinin ne kadar önemli bir dersmiş, değil
3: mi? Ortaokulda şey vardı, tarım dersi vardı.
6: Evet, evet.
3: Mesela.
6: Yani işte bunları biraz gözden kaçırıyoruz. Hani AVM'ler niye dolu? İşte Yunanistan ekonomisinin batma aşamasındaki şeydir, bu kavramdır. Niye dolu? Zaten gelecek görmüyorum. Bugünden harcayayım, alayım, rahatlayayım. En azından bugünümü mutlu yaşayayım. İyi de senin için bugünün yarın yoksa bile gelecek kuşaklar için var. Hani bu marka bağımlılığı, marka kültürü, sevdası, popüler kültür, kendi yerel esnafını koruyamama, yerel üretimini koruyamama. Yani okullar açılırken en büyük sorunumuz neydi? Üç harfli marketlerden alışveriş yapmayın, esnaftan alışveriş yapın. Evet. Çünkü esnaf kan alıyor. Hani üretimi konuşuyorsun ya, üretim para kazanacak ki esnafa gelip mal alacak. Kızını oğlunu evlendirecek. Esnaf kazanacak, mobilya alacak, beyaz eşya alacak, evini yenilecek, arabasını yenilecek. Hani esnaf nasıl kazanacak? Üretici kazanamadığında esnaf da kazanamıyor. Ve sen market alışverişine gittiğinde keza aynı şekilde. Market yerel esnafı da kazandırmıyor.
3: Fiyata bilerek bakıyoruz. Yani az önce de söylediğim gibi insanlar alışverişini yaparken, okul alışverişini yaparken fiyatı kıyaslıyor. Şimdi zincir marketler de bu noktada çok fazla ürünü piyasaya sürüp istediği fiyatı da tüketiciye kabul ettirdiğinde bu sefer tüketici otomatikman oraya doğru yöneliyor. Kaliteli değil, biraz daha kendi bütçesine göre hesap yapıyor. Ama tabii bu da işin içinden çıkamıyor aslında. Çünkü niye çıkamıyor? Bir bakıyor, okuldan gelen liste bambaşka.
6: Evet.
3: Bir de o listeyle uğraşıyor.
6: Tabii tabii, bir de öyle bir problem.
3: Çocukları gördüm ben, okuldan çıkmışlar, ellerinde liste. Hangi sınıf olduğu hiç önemli değil. Ortaokul, lise, hepsinden de bir liste var yani.
6: Maalesef, maalesef. Temel vatandaşlık hakkımız olan eğitim, güvenlik ve sağlıktaki problemimiz zaten sistemin ticarileşmesi üzerine. Eğitimde de, sağlıkta da, güvenlikte de, işte evini güvenlik kameralarıyla, alarmlarla donatıyorsun.
3: Demir, bir şey aslında.
6: Demir korkuluklar, kapılar, ekstra önlemler yapıyorsun. Sağlıkta özel hastaneyi tercih ediyorsun. İşte eğitimde keza aynı şekilde özel sınıf, özel öğretmen, yani devlet okulunda bile artık buna yöneliyorsun. Yani niye? Sistem ticarileştiriliyor. Ama sen de bunu besledikçe, sen de buna destek verdikçe büyümesini sağlıyorsun işte. Hani böyle de bir sorun var. Yani bir okuldaki, bir sınıftaki bütün velilerin tepki göstermesiyle o liste değişebilir. Bir velinin ya da bir öğrencinin
3: zor,
6: mümkün değil.
3: Zor zor.
6: Ya zor ama.
3: İçlerinden bir tanesi, evet siz en güzelini düşündünüz der. Şimdi, ve işin içinden çıkar.
6: Bir yerden bunu başlatmadığın sürece bu böyle gidecek ve beslendiği için de hep büyüyecek.
3: Evet.
6: Büyümeye devam ediyor. Sen de o sisteme yarıyorsun yani. Hani işine yarıyorsun. Seni kullanmasına izin veriyorsun. Böyle de bir sorun var. Yani okulların halini zaten işte deprem nedeniyle Mersin'de yıkılıp tekrardan tam olarak yapılamayan eksik okullar yüzünden hala ikili öğretimde olan çok sayıda okul var. Orada çok büyük sıkıntılar var. Ulaşım anlamında da çocuklar problem yaşıyorlar. Evlerine hani çok uzak bölgelere gitmek zorunda muhakkak olanlar, evet. Çok kalabalık sınıflarda işte ders yapmak zorunda kalan öğrenciler var. Bu okul işini, eğitim işini de keza aynı şekilde şehir olarak, bak şehir yönetimi bir araya gelip lobisi güçlü kendi şehrinin sorunlarına yönelik birliktelikle bir hareket izlediği zaman onu çözebiliyor bir nebze. Bir şeyler yapabiliyor çözemiyorsa da. Bizde bu yok. Yani bugün işte Adana'ya yapılan ya da Antep'e yapılan eğitim yatırımlarının birçoğu o şehirde kazanan insanların yaptığı yatırımlardır. Biz Mersin'de bunu yeni yeni görmeye başlıyoruz. Hala çok yetersiz. Yani buradan kazanıyorsan buraya harca, burayla paylaş ki burası büyüsün, gelişsin, sen daha çok kazan. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Hep birlikte kazanalım. Yarın senin yanında çalışacak beyaz yakalı ya da mavi yakalı iyi bir eğitim alsın. Yani daha verimli bir çalışan olsun, daha mutlu bir çalışan olsun. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Hani senin Mersin'de eğitime yapacağın yatırım aslında sana tekrardan geri dönecek. Sen bunu zaten karşılığını alacaksın. Ama maalesef ki bunu yani ne büyüyen, zenginleşen ailelerde, ne Liban'da, ne Akkuyu'da, ne başka bir yerde göremiyoruz.
3: Kentin, ben Mersin'in zengin olduğunu düşünüyorum. Kentin zengin olduğunu düşünüyorum ama bunun tabana yayılması ya da bütün insanlara yayılmasıyla ilgili çok ciddi sıkıntı olduğu kanaatindeyim.
6: Evet, makas açılıyor.
3: Evet, ama bir de bizim yanlış bir büyüme şeklimiz de var. Mesela şöyle bir Erdemli'ye doğru gittiğinde, Erdemli'yi biraz geçtiğinde denizi göremezsin. Göremediğin gibi hala yeni binaların, yüksek katlı binaların dikildiğini görüyorsun. Hepsinin üzerinde de satılık, kiralık binlerce daire olduğu kanaatindeyim. Ki öyle gözüküyor. Mersin'de ciddi anlamda konutta bir artış var ama işte biz yanlış yönde büyüyoruz.
6: Biraz önce de konuştuğumuz gibi yani limon ağaçlarını kestiğimiz sürece, üretimden vazgeçtiğimiz sürece evren boşluk kabul etmez. O boş arazilere bir şey dikilir.
3: Evet.
6: Ve en acısı konut üzerinden büyüme Türkiye'deki bu son 20 yıldaki modelde, yani Mersin bunu en iştahlı yapan şehirlerden biri oldu. Acı, çok acı benim için. Şehrin bu denli silüetinin değişmesi, zenginliklerinin yok olması, tarımsal üretim alanlarının heba edilmesi, yağmalanması içimi acıtıyor diyebilirim. Konuta ihtiyacımız var mı? Aslında rakamsal olarak baktığında yok.
3: Yok. Ama var.
6: Şöyle var, yerinde dönüşümü yapabilsek hala geç kalmış değiliz bak. Başlatabilsek böyle bir hamle bir yerden, bir ucundan ihtiyacımızı fazlasıyla cevap veriyor. Ama şu model çiziliyor Mersin'e. Burası büyüyen bir şehir, gelişen bir şehir. Buradan denize yakın bir şehir. Ev alabilirsiniz, yaylası olan bir şehir. Çevremde birçok farklı şehirden insana bu pompalanıyor.
3: Evet.
6: Yo, alıyorlar şöyle.
3: Paran varsa
6: dışarıdan.
3: Ha, dışarıdan geliyor.
6: Şehir dışından.
3: Tabii ki parası vardır, alıyor.
6: Evet evet, onlara.
3: Normal şartlarda bir insanın.
6: Yok yok, parası olan insanlar.
3: Tabii ki.
6: Şeye kastetmiyorum zaten. Mersin'de yaşayıp da çalışıp da Mersin'de ev almak çok zor hale
3: evet,
6: geldi.
3: Mümkün
6: o şöyle değil. Olabilir. Hani senin ailen ve benim ailem bizi destekler. Serkan, ikimiz de çalışırız. Anca öyle.
3: Biraz elde avuçta var. Yani onlar biraz destek verir.
6: Destek dediğim tabii o zaten ki, senin evet. Ailenle benim ailem destek aynı, ortaya aynı. Bir şey koyar.
3: Aynı.
6: Biri birini satar. Biri arabası bir şeyini satar. Ancak öyle.
3: Evet.
6: Yoksa Mersin'de bu şartlarda çalışıp ev almak neredeyse imkansız gibi bir şey bence yani. Ama dışarıdan müteahhitler inanılmaz bir konut satışı yapıyor. Çevre illere, parası olanlara yönelik. Benim de çok sayıda tanıdığım son zamanlarda Mersin'de ev aldı enteresan bir şekilde. Ama yabancıya da daha çok bir oynama hali var konut sektöründe. Bugünkü gazetemizin de manşeti 41 farklı ülkeden Mersin'de ev alınmış son 8 ayda.
3: Çok şaşırdım, ülkeler bile var içerisinde.
6: Değil mi? Meksika var mesela. Ben aklına gelir mi?
3: Çok şaşırdım, evet gerçekten.
6: Kanada var mesela. Birleşik evet. Krallık bayağı iyi, orta sıralarda mesela.
3: Hadi o biraz savaşın etkisi de, biraz daha böyle zengin kesimin ya, daha güvenli bir yöne kaçması
6: Rusya'yı
3: de.
6: Rusya'yı anlıyorum bak, Ukrayna'yı da anlıyorum. Zaten o hem Akkuyu'nun etkisi hem savaşın etkisi, Antalya'nın dolmuş olması, fiyatların
3: i̇şte
6: artmış olması.
3: İşte ticarete bağlıyorum ben biraz.
6: Almanya mesela ilk üçte bak, onu da anlıyorum. Gurbetçiler işte evet, biraz daha evet. Hani Mersin'in güzel şehir olması.
3: Tip vatandaş olanlar.
6: Tabii onu da anlıyorum ama Birleşik Krallık mesela bana çok ilginç gelmiş. Kanada
3: biraz
6: çok,
3: ticaret geldi bana
6: Kanada
3: orada.
6: Çok ilginç geldi. Yani tabii ticaret, Ruanda. Ha, Türkiye Cumhuriyetleri de anlıyorum. Niye? Aslında onlar da biraz Rusya'nın etkisiyle yani. İşte o Rusya'daki savaşın etkisiyle. Türkiye Cumhuriyetleri'nin de sayısı çok fazla. Orta Doğu'dan da var ama İtalya da var. Avustralya var arkadaşlar. Kıta değişti. Kıta ötesi yani, düşünün. Hani çok enteresan bir şekilde.
3: Bunu yatırım amaçlı mı düşünüyorsun?
6: Yani rakamlar 1-2 tek tük olduğu için ben çok yatırım gibi göremiyorum evet. işin gerçeği. Ama şu var, ben özellikle iş yerini de çok sıkı yakından takip ediyorum, iş yeri alımlarını. İş yeri alımlarında ağırlık Rusya, Ukrayna, Almanya. Ama Türkiye Cumhuriyetlerle Rusya, Rusya tek başına değil. Yani Türkiye Cumhuriyetlerin çok büyük etkisi var. Ve bu şunu da getiriyor. Bak, bu iş yeri ve konut alımları beraberinde farklı insan ülkelerden kitlelerini de getiriyor bence. Yani ben Ruanda'daki adamın Mersin'i Ruanda'dan bulup görüp aldığına çok inanmıyorum. Ya Rusya'da iş yapıyordur bu adam, ya İngiltere'de, ya Almanya'da bir Türk çevresiyle tanışmıştır. Bir Türk yatırım
3: burayla ortamıyla. Burayla da bağlantısı vardır.
6: Mutlaka bunun üzerine olmuştur. Mesela İtalya'da, bana göre Kanada'da öyledir. Yani
3: ya da, ya da deniz seviyor. Dün mesela ben gelirken şöyle bir sahillere baktım. Her taraf yine dolu.
6: Evet,
3: İnsanlar yüzüyor ve farklı insan tipleriyle de karşılaştım.
6: Çok.
3: Özellikle Rus ve Ukrayna
6: çok.
3: Mesela. Hı-hı. Belki de deniz seviyorlardır.
6: Tabii tabii ya, Antalya zaten pahalı biliyorsun, doldu
3: tabii,
6: artık taşıyor
3: tabii, tabii,
6: yani.
3: Tabii,
6: hani kesinlikle. Onun da çok etkisi var. Oradan buraya yönelimin de çok etkisi var işin gerçeği.
3: Evet, doğru.
6: Ama biz senin en başta dediğin gibi konutla mı büyüyeceğiz? Yani bizim projeksiyonumuz bu mu? Gelecekteki 20 yılda kendimizi tarımsal üretimde, ticarette, lojistikte, katma değerli üretimde nerede görüyoruz? Konut bunun neresinde?
3: Bir esnafın isyanını söyleyeyim, oradan devam et. Konuyla çok alakalı. Abi dedi, eskiden dedi buraya gelen kişi turistti. Bizden alışveriş yapardı. Şimdi ev sahibi.
6: Evet, evet, şu an yani bütün yabancı yok. Yani Mersin'de herkes birbirine...
3: O da gidip işte herhangi bir ucuz market arıyor, ucuz
6: evet.
3: manav arıyor, zincir markete gidiyor.
6: Mersin'de herkes yabancı ama kimse yabancı değil.
3: Evet.
6: Herkes de ev sahibi aynı zamanda. Senin dediğin çok doğru. Şimdi biz de öyleyizdir. Mesela İstanbul'a gitsen, şehir bile değiştirsen... Güzel.
3: Alışveriş yapardı. Şimdi ev sahibi.
6: Evet. Evet, şu an yani bütün yabancı yok. Yani Mersin'de herkes birbirine...
3: O da gidip işte herhangi bir ucuz market arıyor, ucuz
6: evet.
3: manav arıyor, zincir markete gidiyor.
6: Mersin'de herkes yabancı ama kimse yabancı değil.
3: Evet.
6: Herkes de ev sahibi aynı zamanda.

0: Tam bir şekilde.
1: Buraya hemen ayak uyduruyor.
0: Evet, değil mi? Yani o AVM, neyse AVM kültürüne, ne bileyim, ucuz arama ya da kültürüne, ya orada bir dengesizlik var. Ama burada esnafın da biraz payı olduğunu düşünüyorum Serkan. Yani şöyle, esnafın derken derdini anlatamıyor. Gerçekten yerel yönetimlere derdini anlatamıyor. Kendi iç hizmet kalitesini geliştiremiyor. Hala senin otopark sorunun var. Hala trafik sorunun var. Biraz önce gelirken de aynı şeyi düşündüm. Yani Mersin merkeze, çarşıya arabayla inip alışveriş yapmak ya da yemek yemek gibi bir hata yapamazsın yani. Hata olur, bir daha yapmazsın işte onu. Bir kere yaparsın o hatayı, bir daha yapmazsın. Olmuyor. İşte bunu belediye başkanlarına siz anlatacaksınız.
1: Evim Yenişehir'de. İş yerim Akdeniz'de. Evet. Ben Yenişehir'den Akdeniz'e arabayla gelemem.
0: Gelemezsin.
1: Gelirsen nereye bırakacağım?
0: Geç kalırsın.
1: Evet, geç kalırsın. Benim nereye bırakacağım?
0: Güvenemezsin.
1: Gideceğim mahalle arasında bir sokağa bırakacağım. Ha, bir de yürüyeceğim oradan.
0: Maliyet, para ödeyeceksin otoparka bıraktığında.
1: 150 lira.
0: Gibi. İşte böyle bir sorun var. Yani otopark sorunu çözülmemiş bir şehirde. Merkezi noktalarından bahsediyorum. Bak, bu Toroslar'da da olabilir. Akdeniz'de de olabilir. Yenişehir, Mezitli'de de olabilir. İnsan sirkülasyonu yoğun oldu. Esnafın yoğun olduğu yerlerde iklimlendirme sorunu çözememişsen, hala çok güneşse, hala çok sıcaksa, hala çok soğuksa, hala çok yağmurluysa, sel oluyorsa, dere oluyorsa, geçemiyorsan, yürüyemiyorsan, ya da otopark sorunun varsa, ya da güvenlik sorunun varsa, ya da aydınlatma sorunun varsa, akşam da önemli çünkü bakın.
1: Evet.
0: Yani işte ulaşım sorunun varsa orada esnaf nasıl kazanacak? Yani mümkün değil ki. Şimdi Büyükşehir Belediyesi'nin yeni bir projesi var. Kasaplar Çarşısı ile ilgili. İşte denildi ki Kırmızı Lacivert İşhanı yıkıldı. Devamında bir meydan park projesi yapıldı. Benim hep eleştirdiğim betonarme bir yapıyla yine.
1: Ya başlıklar
0: şekilde.
1: Çok komikti ya. İnsanların nefes alabileceği bir alan yarattık.
0: Betonla mı nefes alacaksın?
1: Tamam da güneş 40 derece.
0: Tepende ve
1: tepende.
0: Beton.
1: Orada nasıl oturacaksın?
0: Oturanın
1: o fotoğrafı aklına, çeken arkadaşın oturmasını isterdim mesela.
0: Oturanın aklına şaşarım.
1: Oturmasını yani, isterdim o fotoğrafı çeken arkadaşın.
0: Şu an ben oradan geliyorum. Evim de orada zaten. Keza aynı şekilde ağaçların büyümesini bekleyeceksin de.
1: Evet, büyümesini bekleyeceksin.
0: Ya tamam da işte.
1: Peki doğru ağaç seçtik mi?
0: Doğru ağaç seçtik mi? Şu an geçici bir çözüm yapılabilir mi? Hani şu, bir de o çok betonarme yapı yerine daha ahşap bari, daha ne bileyim geri dönüşüme uygun bir şey olamaz mıydı? Yani biz bu eleştiriyi aynı şeyde de yapmadık mı? Sözde katlı otopark denilen meskinin karşısındaki
1: Çankaya.
0: Alanın üstü Çankaya, Çankaya Aile Çağ Bahçesi'ni yıkıp o güzelim ağaçlar, o yeşilliği
1: tamam,
0: yok edelim.
1: Tamam, ağaçların büyümesini bekleyelim dedik. 3 sene geçti.
0: Heh,
1: belki daha fazla.
0: Büyümedi.
1: Hala orada orası.
0: Bir, orada da beton mesela, mermer, beton. İşte böyle bir sorun var arkadaşlar. Şimdi orada bir park var. Özgür Çocuk Parkı'nın çok yakınında mesela. Orası da çok hareketli bir bölge. Sözde bir katlı otopark var ama işletilemiyor. Park var, kullanılamıyor. Çünkü çok sıcak ve çok soğuk. Yani böyle bir sıkıntı var ve dinamizm katmıyor o bölgeye. Şimdi nasıl esnaf orada, esnafın ne işine yaradı şimdi orası? Sorarım yani, esnaf oradan nasıl faydalanabiliyor mesela?
1: Belediye
0: vatandaş
1: alttan,
0: nasıl faydalanıyordu ki gelsin?
1: Belediye faydalanamadı. Haftada bir gün oraya bir etkinlik
0: stand
1: yapıyorlardı.
0: Koydu, kimse gelmedi, değil mi?
1: Kuruyorlardı tabii tabii.
0: Karşılığı
1: birkaç
0: olmadı.
1: Birkaç hafta kurdular, ettiler, ondan sonra kaptı.
0: Tutmadı. Evet. Olmadı. Ama ısrar etmen lazım, beslemen lazım. Orada bir şeyleri var edebilmen lazım,
1: bir
0: koyabilmen
1: sebep,
0: lazım.
1: Sebep yok.
0: Koyman
1: sebep
0: lazım.
1: Sebep yok, insanların
0: bir
1: gelmesi için bir sebep yok.
0: Aşırı betonarme yapı bizde havadan dolayı olmuyor Serkan. Tutmuyor. Yani ahşap bari o bizim senin radyonun terasındaki kamelyalar gibi, hı-hı, yapılar bizde daha çok karşılık buluyor. Yani sahildeki bütün kamelyalarda mesela aynı durum geçerlidir. Ama esnafın bunu anlatmaya niyeyse sözü yetmiyor, çabası yetmiyor, anlatamıyor. Esnaf temsilcilerinde bir sıkıntı var. Esnaf temsilcileri babadan oğula şey olmuş, krallık olmuş, padişahlık olmuş. Babası milletvekili oluyor, oğlu oda başkanı oluyor, oğlu bir şey oluyor, onun kardeşi bir şey oluyor.
1: Kimisine bir oda yetmiyor.
0: İkinci odaya tabii, üçüncü odaya başkan oluyor.
1: Genel merkezler.
0: Görevleri var, delegelikler var. Yani Mersin esnafı bence çok ciddi bir sıkıntı içerisinde ama bunu anlatabildiğini, ben buna çözüm üretilebildiğini, konuşulabildiğini
1: sorunları
0: düşünmüyorum.
1: Sorunları çözemezsin ya. Gerçekten. Yani bu kadar çok şeyle uğraşarak,
0: bunlar
1: bu
0: çok
1: kadar
0: küçük.
1: Çok sorumluluk
0: Serkan,
1: alarak sorunları.
0: Bunlar çok küçük sorunlar, biliyor musun? Bak,
1: ama işte çok şeyle uğraşıyorsun.
0: Diğer şehirlere baktığında çok
1: mesela
0: büyük
1: ben seni aradığım
0: istemeyen
1: zaman telefonu gazeteci olarak mı açacaksın? Ne bileyim, yazar olarak

0: kadın olarak maç
1: kadın olarak
0: anne olarak maç açacaksın mesela.
1: Yani ne olarak
0: kardeş
1: açacaksın,
0: olarak, eş olarak.
1: Da. Şimdi o kişileri ben aradığım zaman, ya abi ben hangi odayı aramıştım ya, pardon bir işim vardı da, ya yok biz ona bakmıyoruz, ya da dur o da bizim işimiz.
0: Şimdi babası çok uzun yıllar oda başkanlığı yapmış birinin oğlu oda başkanı olmuştu. Ben de haber için pazar günü ekstra bir şey vardı yani, onun için aramıştım. Servisçiler odası başkanlığını yapıyordu o dönem, adını vermeyeyim şimdi.
1: Daha ne diyeceksin?
0: Pazar günü şey demişti bana, bugün pazar, benim tatil yani çalışmadığım bir gün. Yani sen servisçiler odasını temsilen başkanlık görevini üstlenmişsin, sen talip olmuşsun, sen seçilmişsin. Ve sen diyorsun ki yani binlerce insanın ekmek yediği bir sektörde çok da önemli bir konu vardı. Ben bugün konuşmak istemiyorum diyorsun. Bugün benim tatil günüm diyorsun. Sen o görevi niye üstlendin ki?
1: Böyle bir şansın yok.
0: Makam mevki için, kazanç için, çıkar için, kendi şahsi menfaatin için. İşte senin üyelerin bunu görmeli, seni seçmemeli. Onu demeye çalışıyorum.
1: Ya sen bir şirketi aramıyorsun ki.
0: Tabii ki de. Sen kamuya ait bir, kamusal temsil görevindesin orada. Evet. Yani benim pazarım yok ki, servisçinin pazarı yok ki. Serbest bölgeye işçi taşıyorsa, OSEB'ye işçi taşıyorsa, otele işçi taşıyorsa onun pazarı yok ki. Böyle bir şey olabilir mi? Yani ama maalesef Mersin esnafında esnaf temsilcilerinin seçilen o yönet üst derneklerde görev alanların çok büyük bir vizyon sıkıntısı var. Aynı siyasette olduğu gibi temsil kabiliyeti sorunu var.
1: Seçilene kadar. Seçilene kadar çok güzel vaatler, çok güzel konuşmalar.
0: Ben kişisel nitelik ve nicelik olarak yeterliliklerini de çok şey bulmuyorum. Yani yeterli bulmuyorum işin gerçeği. Yani yurt dışına gitmiş olmaları, bir takım üniversitelerden mezun olmuş olmaları benim için bir yeterlilik göstergesi değil. Yaptıkları işe bakıyorum. Şehre kattıklarına, kendi kazanç sistemlerine, iş yerlerine, daha küçük çaplı, küçük ölçekli, küçük olsun benim olsun. Ben buradan güzel kazanayım, oğlumu da şuraya atarım, kızıma da böyle yaparım. Bu kafayla şehir de büyümüyor işte.
1: Esnaf ailecek gibi. Büyüyelim. Yorumlar var, onlara da okuyayım tabii. Ben hemen. Nebahat Hanım yeni yayın dönemi hayırlı olsun demiş. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Yaz boyu bizi beklemişler. Kadir Duman senden özel bir program istiyor. Gezdiğin gördüğün yerlerle ilgili.
0: Gezelim görelim.
1: Evet, bir de seninle ilgili bir kültür turizm programı yaparsak iyi olur.
0: Ya evet, çok güzel olur.
1: Muhsin hocamız da yeni yayın dönemi hayırlı olsun demiş. Teşekkür ederiz. Sizler
0: hocam,
1: de iyi ki varsınız.
0: Hocam çok teşekkür ederiz.
1: Sağ olun. Bugün bu hafta Mersin İdman Yurdu kazandı.
0: Nihayet 3 puanla tanıştı.
1: Evet, ilk iki maçımızı kaybettik. Bu hafta kendi evinde oynayacak. İnşallah bu hafta da kazanır, yolumuza devam ederiz.
0: Ya Muhsin Hoca özelinde söyleyeyim belki. Çok inanıyor. Çok istiyor.
1: Çok uğraştı.
0: Çok uğraşıyor. Böyle insanları görüyorsun ya. İçin bir başka oluyor ya. Ben umut edesin geliyor ama... Ne bileyim diyorsun ki ya çok zor. Hani bu insanlarla, bu sistemle,
1: ben
0: bu
1: Mersin
0: şartla...
1: Ben Mersin İdman Yurdu'nun bu sezon sahaya çıkacağını düşünmüyordum.
0: Ben de düşünmüyordum. Kesinlikle düşünmüyordum.
1: Yani eğer çıktıysa ve küçücük bir katkısı da varsa muhakkak Muhsin Hoca'nın katkısı vardır
0: kesinlikle
1: diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle vardır. Ellerine yüreğine sağlık. Birçok insanın emeği, katkısı vardır.
1: Muhakkak
0: vardır. Ancak şu var arkadaşlar. Bakın biz bunu konuştuğumuz dönemlerde, yani Metin Saltık dönemlerinde taraftar bizi linç etti ya. Takım kötü gidiyor, yönetim kötü gidiyor. Bakın bu yönetim şekliyle olmaz dediğimizde bizi linç etti. Benim adıma basın açıklaması yapıldı taraftarlar nezdinde.
1: Ne mutlu.
0: Ben hala
1: ne mutlu sana.
0: O gün söylediğim şeyi bugün de söylüyorum. Mersin Manyurdu AŞ'nin şeffaflaşması gerekiyor, kurumsallaşması gerekiyor. Bakın bugün işte yapılan bağışlar paylaşılıyor. Bugün hesaba girenler ve hesaptan çıkanlar paylaşılıyor ya. Yetmez diyorum. Daha iyisini istiyorum çünkü ben. Daha iyisi olma. Ama bu Türk futbolunda zaten bir sorun. Evet. Yani bu sadece Mersin'e özgü bir sorun değil. Ama biraz önce bütün o konuştuğum lobi var ya lobi. O Mersin'in İdman Yurdu içinde geçerli.
1: Mersin
0: işte.
1: İdman Yurdu store açıldı arkadaşlar, forum civarında.
0: Evet.
1: Yani fiyatına kim? Bakmaksızın bence bir forma satın alın.
0: Peki tamam ama işte bak, hangi esnaf derneği buna sahip çıkıyor? Hangi mesiyat, müsiyat, siyat orada var oldu, fotoğraf paylaştı. Çocuğunu, eşini aldı gitti, alışverişini yaptı.
1: Bir meşrubat markası biliyorsun Mersin İdman Yurdu'na.
0: Sponsor oldu.
1: Söyleyelim, Sarıyer.
0: Evet.
1: Sarıyer Kola,
0: Sarıyer
1: Gazoz.
0: Kola. Ve çok şöyle da sevindim, bir anlaşma. Sevdiğim
1: şöyle bir anlaşma. Ben tüketmiyorum yani gazlı içecek.
0: Yok,
1: tüketmiyorum.
0: Ben de ama...
1: O evet. Ayrı mesele. Ama şunu söyledi. Mersin'in il sınırları içerisinde satılan bütün işte ürünlerle ilgili Mersin İdman Yurdu'nda bir
0: gelir.
1: Mersin'in esnafı Cihacı Doğan da sosyal medyasından şunu paylaştı. Ben bundan sonra Sarıyer kola ve gazoz satıyorum dedi.
0: Bravo, ne güzel. İşte iş yerlerinizde bunu tercih edebilirsiniz. Siz de bunun üzerinden bir katkı destek verebilirsiniz. Bunu göremiyoruz. O birlik dediğimiz, o lobi dediğimiz, işte o esnafın mesela sorunlarını çözemediği gibi, hani onu konuşamadığı gibi, bu alanlarda da varlık gösteremiyor. Hı-hı. Esnaf demek Mersin Mayolu'yla aynı şey demek. Bak, senin tüketicin taraftar değil mi? Marka, senin marka değerine katkı sağlamıyor mu?
1: Evet.
0: Sen Tantuni dükkanına Mersin Mayolu logosu, forması astığında yani artı getirmiyor
1: ya
0: mu sana?
1: Ya afiş asıyorsun sırf vergi ya da reklam parası ödememek için. Ne yazıyorsun? Mersin İtman Yurdu'na başarılar dilerim.
0: Mesela.
1: Bunu yazdığın zaman reklam vergisi ödemiyorsun.
0: Ödemiyorsun.
1: O zaman şekilde. Yani sen de bir katkısın.
0: Şehre aidiyet hissettiriyor sana. Şehirden kazandığını şehre döndürmen gerekiyor. Bak diyorum, geri sana gelecek o zaten.
1: Evet.
0: O zaten sana geri dönecek aslında. İşte burada bir sorunumuz var. Yani o aidiyeti, sen biraz önce dedin ya, Mersin'de gelen de hani Mersin hemen değiştiriyor onu, kendine benzetiyor. Ama bir aidiyet yaratamıyoruz.
1: Yok.
0: Hala yaratamıyoruz.
1: Hayır, yaratamıyoruz.
0: Çünkü siyasetçimizde yok o aidiyet. İş dünyamızda yok o aidiyet. Spor dünyamızda yok o aidiyet. Yani bizim sanatsal anlamda, mesela bir haber yapmıştım geçtiğimiz haftalarda. Turizm, kültür varlıklarıyla ilgili.
1: Evet.
0: Ören yeri varlığında ilk üçtesin ya Türkiye'de. Evet. 81 tane şehir var. İlk üçtesin ören yeri ama...
1: Müzede 8. miydik?
0: Evet, müzede 8. Niye? İşte ören yerini kazıp çıkarmadığın için, tarihin hala toprak altında yattığı için, gün ışığına çıkmadığı için müzede 8.sin. Yani o kadar gerilerdesin ki birçok veride bu anlamda. Zaten birçok önemli eserin Adana Müzesi'nde. İşin kötü tarafı.
1: Ya burada açık hava müzemiz var, açık hava. Biz onlara sahip çıkamıyoruz.
0: Şimdi peki bu kazılar nasıl desteklenecek? Örneğin Yumuktepe yıllardır tam olarak istediği kazı desteğini alamamıştır. Soli, Pompei, Polis, Tarsus başlı başına bir açık hava müzesidir, alamamıştır. Yumuktepe'nin kazı desteği alması ne demek? Yumuktepe'nin bir turizm bölgesine dönmesi demek. Turizm bölgesine dönmesi ne demek? Esnafın, o yöredeki insanın kazanması demek. Bölgenin değerlenmesi, güzelleşmesi demek.
1: Ülkemizde örnekleri var işte yani.
0: Ya Ege, Antalya.
1: Evet.
0: Ören yerlerinin etraflarına bakınız. Ama sen limon ağaçlarını kestiğin ve konut yaptığın sürece kazı alanlarını, soliyi bu şekilde beslemeyip yok ettiğin, yani kenardan işgal ettiğin sürece bir kazanacağın, 10 kazanacağını silip bir kazanacağını tercih ediyorsun. Biz bunlardan, bacasız sanayiden 10 kazanabiliriz. Turizm böyle bir şeydir mesela. Ticaret böyle bir şeydir. Ama sen konutla ne yapayım, satarım işte tarlayı, alırım iki daire, biri oğlana biri kıza, tamam.
1: En güzeli. Şu
0: ama
1: an için öyle düşünülüyor.
0: Sonra taşlayacağız.
1: Muhtarımız Ali Gülgen de helal olsun sizlere demiş. Teşekkür ederiz sizlere de. Muhsin hocamız da teşekkür etmiş. Evet, ekleyeceğim bir şey var mı?
0: Yani şu son olarak...
1: Hızlı girdik.
0: Evet, biraz hızlı girdik. Yoğun oldu, dilimiz şişmiş demiştik. Şu siyasete de birkaç cümle değinmek istiyorum. Ben Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'nın son dönemlerde işte yeni parti, Cumhuriyet Halk Partisi nezdindeki o temasları, kulisleri üzerinden süreci çok... şey buldum, nasıl diyeyim, Mersin adına kötü buldum.
1: Bir
0: Mersin,
1: pozisyon almış, oradan takip ediyor gibi.
0: Tabi yani kendini konumlandırıyor bak, ama o, sen Mersin adına göreve seçilmiş bir insansın ya, işte bu esnada Mersin ikinci plana itiliyor ya, senin önceliğin Mersin, senin hayatın Mersin, senin gündemin Mersin olması gerekirken, senin şu anda önceliğin, gündemin, görüntün CHP Genel Başkanlığı, işte Cumhurbaşkanlığı adaylığı.
1: Ama bunları ben istemiyorum ki, insanlar konuşuyor.
0: Ha deniliyor değil mi?
1: Evet.
0: Mersin'de yaptığın işlere baktığımızda da göremiyoruz, şehirde yoksun. Türkiye Belediyeler Birliği ünvanıyla sürekli dışarıdasın. Sürekli Mersin'in uzağındasın. Mersin'in bu sorunlarıyla ilgili yapılacak işlerde, çalışmalarda, atılacak adımlarda yoksun. Mesela niye Mersin Manyurdu'nun bir karesinde yoksun? Mesela niye limonun, narenciyenin bir karesinde, yani bütün bunlar yaşanırken.
1: Büyükşehir Belediyesi'nin destek verdiği sezon protokol tribünü
0: kriz
1: inanılmazdı. İnanılmazdı.
0: Kriz yaşadı. Kriz, kaos yaşadı.
1: İnsanları birbirini itiyordu.
0: Değil
1: ben
0: mi?
1: Oturacağım, ben
0: değil
1: oturacağım mi? Diye. Sadece bir hafta sürdü.
0: Ha, şimdi dışarıdan, uzaktan, hani görmüyorsunuz bile, bakmıyorsunuz bile maalesef ki. Ne oldu? Yani Mersin, önemli olan Mersin değil miydi? Siyaset miydi? Biz yanlış mı anladık? Şu anda inanılmaz bir siyaset trafiği güdülüyor. Yani normal ülkede de tamam bu böyleydi ama bunun yanında yani ikisini aynı anda götüremedim bence Mersin Büyükşehir Belediyesi. Genel siyasetle Mersin'i birlikte götüremiyor. Ben öyle görüyorum. Mersin'in sorunlarıyla baş etme, sorunlarını çözme, adım atma evresinden bahsediyorum. Tabii ki de illaki birileri bir yerlere talip olacaktır, görev verilecektir, çalışma yapılacaktır ama asli görevini unutmadan senin oradaki mevcudiyetinin öncelikli gayesi Mersin'e hizmet etmek.
1: Biz yeri geliyor ülke gündemini konuşuyoruz ama biz diyoruz ki önceliğimiz Mersin. Dönüyoruz dolaşıyoruz, konu Mersin'e bağlanıyor.
0: Ben Mersin siyasetindeki bu kısır gidişata çok üzülüyorum. Bu döngü beni çok yaralıyor. İşte biraz önce söylediğim o niteliksiz ve niceliksiz siyasilerin Mersin'i getirdiği nokta bugün budur zaten. Bu eleştirdiğimiz Mersin'dir. Yani MHP'nin kongresi yapılıyor. Mevcut il başkanı tek listeyle gidiyor. Yani niye tek liste?
1: Ama bütün partiler böyle oldu.
0: Ama yanlış. Niye tek liste? Yani sizin içerinizde daha etmiyor. Donanımlı bir sürü insan yok mu? Var. Ben biliyorum. Tanıdığım çok iyi MHP'li donanımlı yetkin insanlar var. Yarışın. Bu bir yarış olsun, bayram yarışı.
1: Bütün partiler
0: olsun.
1: Buna döndü artık.
0: Maalesef.
1: Yani o yok artık. Maalesef. Atamayın acı bir seni. Şekilde. Ya da ondan sonra işte seçimle devam ediyor.
0: İşte o ama senin adayının desteklenmesi, onun babasının, oğlunun bir yerlere koltuk sahibi gelmesi, oturmasıyla, onun kızının milletvekili olup bunun ailesinin büyümesiyle işte Mersin kaybediyor, kazanan onlar oluyor.
1: Teşekkür ederiz. Hediye rolüyle birlikteydik. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
2: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
8: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
8: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239 0140 239 0140 Yenişehir, Mersin.
9: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
7: Radyo Ülke 24 saat

0: Telefonu kapat.
1: Kardeşim hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
4: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Denize çek gönder, denize çek gönder.
6: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
7: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Adnur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.

0: Sana ağladım.
1: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: ülke.
1: Artık kırmadan, dökmeden etrafı seni terk edebiliyorum. Dökmeden gözyaşlarımı içime akıtabiliyorum. Çekerken bir nefeste ayrılığın zehrini yollarına seriyorum. Ve artık seni hiç sevmeyebiliyorum.

uzatma ellerini. Tutamam bir daha diyorsun. Gözlerine bakamam. Alamam yüreğini denizlerime. Sığdıramam diyorsun. Aşk gemileri doldu. Hayal kurma boşuna. Gitmeliyim diyorsun. Şimdi ben seni hangi limanda beklesem? Hangi saat kulesi çalar sensizliğin son gongunu? Çaresizlik ne garip şey. Bir noktada kala kalıyor gözlerin öylece. Bu kaybetmenin vurgunu. İnan her çılgınlığı yapabilirim bu gece.

kalbime. Kayan yıldızlarımızı aldırmadan bütün gecelerde seni beklerim. Yıldızlar söndürünce ışıklarını, sakın el sallama pencereden. Merhaba mı, hoşça kal mı?

0: yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

Ne haldeyim ben, kimim? Ayrılırken kimliğim, adresim sende kalmış. Tebessümü yüzüme çok görüyor matemim. Güldüğümü gösteren tek resim sende kalmış. Atların kaybolduğu, rengin ahenk bulduğu, toprağın kadehine ab-ı hayat dolduğu, bir gül için, bir gül için bülbülün saçlarını yolduğu, aşkın harman olduğu o mevsim sende kalmış. Ayıplama, kınama kahveye gidiyorsam, avunabilmek için bir tavla atıyorsam, garson çay uzatırken ben aklımda diyorsam, sende kalmış demektir. Ladesi sende kalmış. Allah'ım düşmanımı düşürmesin muzafa. Sanki her noksanımı mecburum itirafa. Hangi şarkıya girsem, hangi şarkıya girsem notalar do, re, mi, fa. Sol diyorum sana sol, la sesim sende kalmış.